Belki bugün, belki yarın. Neonlar sönecek, sazlar susacak ve perdeler üstüme açılmamacasına kapanacak. Hoşça kal sevdiklerim. Hoşça kal insanlarım. Hoşça kal dostlarım. Bu son şarkım size. Bu son vedam size.

ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım.

sadece. İnan ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağın

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta. Babacars.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın. Hoş geldiniz. 11 Haziran Perşembe 7.3 geçiyor. Bu gece hava biraz serindi. Sabah da bayağı bir serindi. Ama bugün çok sıcak olacak gibi görünüyor. Dikkatli olun.

0: Uyandıran adam. Uyandıran adam. Uyandıran adam. Gönül dostu Şener. Şener. Şener.
1: İlaç, ilaç, ilaç, ilaç. Kral. Alemin en kralı.

Günlerdir tabii ki bizim maçı bekliyoruz. Pazar sabahı 7 milli takımın maçı var ama Dünya Kupası şöleni bu akşam başlıyor. Biraz olayla geçecek gibi görünüyor. Amerika çok da öyle hak hukuktan yana davranmıyor gelene gidene. Gönlü kimi isterse ona göre hareket ediyor. Bu akşam Meksika, ev sahiplerinden biri Meksika, Güney Afrika'yı ağırlayacak. Saat 22'de açılış maçı var. Ay, Dünya Kupası başlıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bülent de çok sever futbolu. Bayılırsın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
7: Chery. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: afiyette.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. İlaç gibi radyo.

Murat'cığım günaydın. İzmir'den Segir Murat günaydınını aldık. Resul Türkeş, şarkıyı babama ve bana yollar mısın diyor. İkinize birden zor. Birine göndereyim. Siz aranızda paylaşın. Seve seve. Dünya Kupası ile ilgili biraz böyle araştırma yaptım. Bu zamana kadar oynanan turnuva olarak baktığımızda, bu zamana kadar yapılan turnuvalar içerisinde en pahalısı ama en büyük de fiyaskosu olacak gibi görünüyor. Amerika'daki takımlara, hakemlere, taraftarlara uygulanan garip baskı sonrasında dünyanın dikkatini çekmeye başladı. Madem yapamayacaktı niye aldın gibi söylemler de, böyle olur mu ev sahipliği gibi. En son kaçtı ya, 19 dolar mıydı neydi, öyle bir şeydi, bir otobüs yolculuğu taraftarlar için 100 küsür dolara çıkarılmış. Nasıl olsa geldiler, elleri mahkum, binecekler kafası. Bizde de var o. O kafa bizde de var. Neyse 100, 150 dolar mıymış? Neymiş, öyle bir şey olmuş. Baskı gelince 90 dolara inmişler. Yani 19 dolardan 90 dolara indirilmiş. Ama Alman milli takımının birkaç iyi futbolcusu başta Kimmich olmak üzere taraftarlar için kendileri özel otobüs kaldırıp bütün masrafları karşılayacaklarını söylemişler. Dünyanın 3 büyük ülkesinde yapılan turnuva ama oynanan maçtan çok yaşananlar konuşulacak gibi görünüyor. Bu akşam Meksika Suudi Arabistan'ı ağırlayacak. Bu akşam dananın kuyruğu kopar, turnuvanın nasıl geçeceği bu akşamdan belli olur. Ama en büyük turnuva, en pahalı turnuva olarak görünüyor. Tam 13 milyar dolarlık bir turnuva. Yanlış duymadınız, 13 milyar dolar.

aç kötü kurtlar aç. Şimdi pazarda satılan ürünlerle ilgili bir video karşıma çıktı ki bayıldım, paylaşmadan geçemeyeceğim. Bir de şöyle durumlar var, seçersen fiyatı 150 lira, seçmezsen 100 lira. Yani seçmezsen ben içine ne koyarsam kafası. Ben sevgili Selim Gülgören'i çok severim. Takip de ederim kardeşi bizi. Selim bir video paylaşmış. O kadar hoşuma gitti ki. Bir pazar, satılan ürünlerin fiyatlarını aktaracağım size. Domates 2 lira. Yanlış duymadınız. Neresi olduğunu araştırıyorum, daha bulmadım. 2 liraya çeri domatesler, 15 liraya. Kapriler biber 10 lira kilo olarak söylüyorum. Patlıcan 15 lira. O kadar çok örnek var ki fiyatlar konusunda. 2 lira. Ya 2 lira domates, 10 lira 15 lira patlayacağım biber. Bunlar bu fiyata burada satılabiliyorsa hepsi taze. Pırıl pırıl parlıyor. Videoda görünüyor hepsi. Selim kardeşim sağ olsun, ona da bizi bilgilendirdiğin için bununla ilgili. Neresi olduğunu öğrendiğim zaman paylaşacağım. İşte bir tarafta seçersen 150 lira, seçmezsen 100 lira ben ne verirsem. Diğer bir taraftan 2 liraya, 10 liraya, 15 liraya satılan ürünler var. Böyle de kazanılıyormuş demek ki. Bu rakamları yükseltenler kimler? Bununla ilgili yetkililer acaba neler yapıyorlar, merak ediyorum. Bizim orada bir tane market var. Bayağı oldu açılalı. Genişte bir sebze alanı var. Manav kısmı. Güzel şeyler de geliyor, gelmiyor değil ama ilginç olan sebze meyve cuma günü acayip ucuzluyor. Çünkü hemen arkasında pazar var. Pazar kuruluyor. Cuma günü her şey ucuz. Diğer günler

Antalya'dan Murat. Videoyu gönderdim. Bizde bir bütün at. Bir bak bakayım ne göreceğim. Gördüğün video Hatay'dan olması gerekiyor istedikten sonra yapılabiliyormuş. Hatay'mış, birçok dinleyicim mesaj gönderdi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bilgilendirdiğiniz için. O görüntüler Hatay'danmış arkadaşlar. Bizim İzzet Adana'dan hemen Balıkesir diye attı ama tutmadı. Kalede şövalye var. Beşiktaş peşinden koşuyormuş o şövalyenin, öyle bir haber geldi. 40 milyon avro. Serkan. Ece'de Beşiktaş formasını girmiş. Ece'ye sor bakayım yeni hoca ne yapar. Balıkesir'den İsmail. Teşekkür ettim İsmail.

biz domatesle, biberle, rakamlarla buluşurken Ergün Hoca'da Ümraniye'de kapalı bir otobüs durağı istiyor. Anladığım kadarıyla yağmurdan ve güneşten korunmak için. Neyse bir bank koymuşlar da. Ya, muhtar da teşekkürü hak ediyor ama yani ha, lütfen. Muhtardan bir teşekkürü mi esirgiyorsun hocam? Milli takıma başarılar geldi. Almanya'dan Cem günaydın. Almanya'dan Ufuk ben de buradayım demiş. Murat Barbaros teşekkürler günaydın. Antalya'dan Murat hala üretim maliyet fiyatı çıkartıyor. Adamlar sattı bitirdi Murat, sattı bitirdi. Ali Fransa'dan teşekkür ettim Ali.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery. Bana.

0: 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
8: Ne var sırada, Denizbank burada.
9: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: mutfak.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.

0: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Fenerbahçe'de Aykut Hoca göreve başlamış. Hayırlı olsun diyelim. Meral abla. Maraş'a selam. Balıkesir'den Fatma'ya giderken iki tane simitçi var diyor. Birinde 15 lira, birinde 17 lira. Diğer sokakta 20 lira. E abla simitçi 3 oldu. 2 demiştin 3 oldu ben. 15, 17, 20. Ben ucuzundan ziyade çıtırını seçerim. Hangisi mi çıtırsa parayı hak eder bence. Mustafa Acar Moskova'dan.
1: Gittiğim yollara dön bir.
0: Vasiva Tajaluska.
1: Yollarında tosun olayım.
0: Gittiğim Belçika'dan Şaban ben de varım diyor.
1: Yollarında tosun olayım.
0: Mahir'in de şafağı 3'müş.

bayağı bir Murat dile getirdim diyor. Almanya'dan Murat Nayır, ben de buradayım diyor. Antalya'dan Murat hala hesap yapıyor. Dortmund'dan Mehmet...

0: Sedat Fransa'dan diyor ki İsrail tehdit ediyormuş bizi diyor. Gel silip süpürelim diyor gayri şu toprakları. Robot süpürge gönderdik biz. Önce içindekileri bir temizleyelim.
1: Armuda saplı dedi.
0: Önce bir içerisi temizlensin.
1: Çöplü dedi.
0: Bak ne diyor bak. Armudun sapı, üzümün çöpü.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 11 Haziran Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine hava saldırıları düzenledi. Başkan Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini, bombardımanın kısa sürede biteceğini belirtti. Bu açıklamadan yaklaşık 4 saat sonra saldırılar sona erdi. İran ise görüşme iddiasını reddetti. Hürmüz Boğazı İran tarafından gemi geçişlerine yeniden kapatıldı. Bu iddiayı da Amerika reddediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendiren Erdoğan, hadiseleri güvenli bir mesafeden takip ediyoruz dedi. Taraflara sağduyu çağrısı yaptı.
5: Kurultayı yapan da, kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de, mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
4: Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 276'ya yükseldi. Mutlak butlan tartışması, grup toplantısı gerilimi derken CHP'de bu kez ihraç talepleri gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.
6: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. İvedi işler üyeleri kapsar. Bu arkadaşlarımız da üyedir. Dolayısıyla parti meclisinin onayı olmaksızın doğrudan doğruya MYK'nın yetkisi dahilinde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir arkadaşlar.
4: Tedbir kararı söz konusu isimlerin mevcut görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor.
7: Peki ortada bir parti meclisi kararı var mı? Yok. Bunların dördü parti meclisi üyesi. Acaba dengeyi değiştirebilir miyiz çabası? Bu karara karşı yarın sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne tedbirli olarak başvuracağız.
4: İhracı istenen vekiller arasında grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da var. MYK'da alınan kararı açıklayan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP grup başkanı Özgür Özel'in ihracı gündemde mi sorusuna da yanıt verdi.
6: Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak arkadaşlar.
4: İBB davasının tutuklu sanıklarından Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker savunmasında gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı. Gözaltındayken depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğunu ve kendisine çıplak arama yapıldığını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Mevzuata aykırı herhangi bir uygulama yapılmadığı vurgulandı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 2 gün kaldı. Yarınsa okullar tatil. Üniversite sınavına giriş belgeleri erişimi açıldı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
3: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne 13.744 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.15, euro 53.34 gram altın 6.037 liradan işlem görüyor. Bitcoin 62.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Expert.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika saat 22'de karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye'de ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak, finalle sona erecek. Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. Mazbatasını alan Yıldırım yönetimi teknik direktörlüğü Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanıyor. Beşiktaş Gain finalde. Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Siyah Beyazlılar seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa az bulutlu 32, Antalya çok bulutlu 28 derece.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Hadi.

Ankara'dan Bitül'e, Ilgaz'ın Sevda'ya, Danimarka'dan Ali Koçkar'a, simit olsa da yesek demiş. Giresun Doğankent Tırcı Şükrü Öztürk, Bursa'dan Salihli'ye yolun açık olsun. Sakarya'dan Sultan, Sultan Doğan, simit bizde 20 lira. Pamukova üzerinde simit yok. Çıtır ve mis gibi simidimiz var, sen buraya gel. Var mı yok mu? Simit yok diyorsun, çıtır ve mis gibi sen buraya gel diyorsun. Kardeşim, ben de ısmarlarım, sorun değil de var mı yok mu? Sivas'tan Ziya, günaydın.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, sert ve serin esen Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Yağışlar da yer yer sürüyor. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
3: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Doğada ne varsa sevranı da.
5: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar Baymak.

0: Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
2: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem onalım. Gri klima.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
6: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta.
13: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
14: Ne istersen Neon1.
15: Bankam Tombank kartıma bir.
16: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kalın.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart...

0: Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Dünya Kupası'na giden milli takımımız için feci şekilde kilitlenmiş durumdayız. Çok ciddi böyle beklentilerimiz de var. Çok büyük beklentilerimiz de var ama ya ben biraz temkinli olalım demek istiyorum. Avustralya, Amerika yani boş takım değiller. Tamam ilk maçımız pazar sabahı ama yani biraz böyle ayaklarımız yere bassın istiyorum. Yani hüsrana uğramayız inşallah. Evet iyiyiz, çok iyiyiz ama temkinli olmamız lazım. Bu arada milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki maçları nedeniyle LGS 13 Haziran'a alındı. Sınav salonlarının hazırlanması için yarın okullar...

Emre Sarıhan'a bir teşekkür etmem gerekiyor. Yenge çok mutlu olmuş. Büyük bir sürpriz olmuş yengeye. Dün doğum günü kutlamıştık. Emreciğim çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok ince, çok kibarsın. Bardağın yeter. Sağ olasın. Kadınlar neden elbise dolabı tıka basa dolu halde giyecek bir şeyim yok diyor. Kadir Daşan sormuş. Yanındakine soramıyor, bize soruyor. He gide.

0: Basın Durum.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 11 Haziran Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlıyoruz. Anlaşma olmazsa yine vururuz. Bu sözler Amerikan Başkanı Trump'a ait. Amerika Birleşik Devletleri'nin gece saatlerinde başlattığı saldırıların tamamlandığı açıklandı. İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. Trump, anlaşma olmazsa yarın daha sert vururuz dedi. Geçelim Hürriyet gazetesinin manşetine. 9 ihraç hamlesi manşet. Kılıçdaroğlu bugün yapılacak parti meclisi öncesi dengeleri değiştirecek kritik bir hamlede bulundu. Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilini tedbirli olarak disipline sevk etti. Bu haber ve gelişmeleri bugün pek çok sitede de manşette. Özgür Özel'den ilk açıklama internet haberin manşeti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 9 milletvekilinin parti üyelikleri askıya alınıp kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine dair ilk açıklamasında bulundu. Özel, AK Parti tarafından butlan atanan mazbatasızlar CHP'de genel başkanlık yapamazlar. Milletvekillerimizi millet seçti, ancak millet görevden alır, atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP'yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir dedi. Hakkımıza kast edene cevabımız çok sert olur. Sabah gazetesinin manşeti. Katil Netanyahu'nun Akdeniz'i karıştırmak için sinsi bir çabanın içine girdiğini söyleyen Başkan Erdoğan sert bir dille uyardı. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kast edilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur. CHP'yi pavyon masasına düşürdüler. Hemen bu haberin alt başlığı. AK Parti'nin meclisteki grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendileridir dedi. Milliyet'in de manşeti Utanmazlar Koalisyonu. Doğu Akdeniz'de Utanmazlar Koalisyonu. Türkiye'ye karşı itibar kaybı Macron'u Doğu Akdeniz'de agresif siyasete yöneltti. Netanyahu'dan Macron'a destek gecikmedi. Ankara sert karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya çok sert tepki gösterdi. Kıbrıs'ta fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz diyen Erdoğan, ihtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler. Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler, bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Kimse macera peşinde koşmasın, cevabımız çok net ve sert olur ifadesini kullandı. Sözcünün manşetini de aktaralım. Yeni parti için son tarih 20 Temmuz. Özgür Özel ve arkadaşları kayyum takozuna karşı yol haritasını belirledi. Yargı eliyle CHP'ye dizayn projesinde çıkış yolu kurultayı toplamak görülüyor. Kılıçdaroğlu buna yanaşmıyor. Yeni partiden önce son çare olarak şu 4 adımın atılması bekleniyor. İlk adım bugün. CHP Parti Meclisi bugün toplanacak. CHP'nin 904 delegesinin noter onaylı acil kurultay talebi genel merkeze iletilecek. Delege imzalarıyla sulh hukuk mahkemesine dava açılacak. Ve son umut Yargıtay, Yargıtay'ın tedbir kaldırım başvurusunu 20 Temmuz'dan önce karara bağlaması bekleniyor. Tedbir kalkarsa Özel ve yönetimi CHP'ye geri dönecek, kalkmazsa CHP'de kalmak için tüm yollar tükenmiş olacak. Özel'i destekleyen vekil, il ve ilçe ve belediye başkanları yeni partiye geçecek. Posta ile bitirelim. 39 gün sürecek futbol şöleni başlıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam Türkiye saatiyle 22'de Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Azteca Stadında Meksika-Güney Afrika maçıyla başlıyor. Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın ev sahibi olduğu turnuvada aralarında Türkiye'nin de olduğu 48 takım mücadele edecek. Türkiye'nin D grubundaki rakipleri Amerika, Paraguay ve Avustralya. İlk maçımız 14 Haziran Pazar günü saat 7'de Avustralya ile. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: İznik Boyalıcı Mahallesi'nden Canan Aydın ablamız selam gönderdi. Kabakları uyandıran adam diye mesaj attı. Sağ olsun. Enişteye Yakup Aydın'a da bir günaydın diyelim. Kayseri Devri'den Murat Yıldız. Aa, bizim bir de Murat'ımız var. Türkücü Murat Yıldız. Ona da bir selam göndereyim.
1: Azerbaycan kızları.
0: Sakarya'dan Leyla. Almanya'dan Ahmet. Adana Yüreği'den Hasan. Zira ilaçlama yaparken bizi dinliyorlarmış. Selam olsun Ertan. Kadirli Engelsiz Yaşam Merkezi sakinlerine selam. Buongiorno Hasan. Buongiorno. Buongiorno.

Şimdi Dünya Kupası ile ilgili son muhabbetimizi yapalım. Çünkü ilginç bir başlıkla karşılaştım. Kurnaz esnaf FIFA. Ne olabilir ki bu dedim. Hani 12.90'lık bileti 150 dolar yapabilir Amerika. Sonra 90 kuruş indirime gidip bari helal olsun. Ne indirim yaptılar deyip aslında ne kaldırım yapıp da neyse. Şimdi skorboardları biliyorsunuz. Skorboard, skor tabelalarında altta bizim buradan tanıdığımız, bildiğimiz YouTuberlar, fenomenler, sanatçılar bilmem. Bunlarla ilgili altta isim görürseniz, orada ismi geçenleri görürseniz, aa nereden tanıyorlar, korsan mı girdiler, acaba şey mi yaptılar diye düşünmeyin. Kurnaz esnaf FIFA bakın ne yapmış. Skor tabelasında bile para kazanacak. İsimlerini skor ekranında görmek isteyen taraftarlar 72 saat önce talep kaydı oluşturacak ve 79 dolar ödeme yapacak. Uygulama ilgi görmeye başlamış, herkes sıraya girmiş. Sırada bizden kaç kişi var merak ediyorum. Skor tabelası mesela Almanya 1 Amerika 0 altta kim var? Gönül dostu Şener. Almanya'yı tebrik eder. Vermem o parayı. 79 dolar. Bizim alta verir ama. Afrikalı da verir. Ben vermem abi. Afrika vali İzlanda'ya başarılar diler.

79 dolara biteceğini bilseydim Gazze'ye özgürlük yazdırırdım ama ABD olunca insan düşünüyor. Düşünme. Yazmazlar. 790 dolar da versen yazmazlar. 790 milyona belki bak onu yaparlar. 790 milyona insan olabilirler.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Fíjate.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: bilgisayar.com'da.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü.

0: herkes.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: şarkılar kanar beni. Sokaklar salar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.

0: Abi benim Karadeniz'im gelmiş ya. Vallahi. Zamanı geldi. Onun için gösterdi. Sen çok
1: tehlikeli. Karadeniz kıyısı.
0: Kezban çok tehlikelisin var ya. Efendim. Bana ayrılan sürenin sonu. Adana'dan Seval'e bugünün son şarkısını armağan edelim. Ailem size var olun diye yazmış. Bize ailesi görenlere selam olsun. Kezban buradan sonra sizlerle birlikte. Sürçülisan ettiysem affola. Ölmez sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Beni özleyin anacığım. Bay bay.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 11 Haziran Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeye de başlıyoruz. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Aralarında oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine hava saldırıları düzenledi. Başkan Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini, bombardımanın kısa sürede biteceğini belirtti. Bu açıklamadan yaklaşık 4 saat sonra saldırılar son buldu. İran ise görüşme iddiasını reddetti. Hürmüz Boğazı İran tarafından gemi geçişlerine yeniden kapatıldı. Bu iddiayı da Amerika reddediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendiren Erdoğan, hadiseleri güvenli bir mesafeden takip ediyoruz dedi. Taraflara sağduyu çağrısı yaptı.
5: Kurultayı yapan da, kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de, mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
4: Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 276'ya yükseldi. Mutlak butlan tartışması, grup toplantısı gerilimi derken CHP'de bu kez ihraç talepleri gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.
6: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. İvedi işler üyeleri kapsar. Bu arkadaşlarımız da üyedir. Dolayısıyla parti meclisinin onayı olmaksızın doğrudan doğruya MYK'nın yetkisi dahilinde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir arkadaşlar.
4: Tedbir kararı söz konusu isimlerin mevcut görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor.
7: Peki ortada bir parti meclisi kararı var mı? Yok. Bunların dördü parti meclisi üyesi. Acaba dengeyi değiştirebilir miyiz çabası? Bu karara karşı yarın sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne tedbirli olarak başvuracağız.
4: İhracı istenen vekiller arasında grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da var. MYK'da alınan kararı açıklayan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ihracı gündemde mi sorusuna da yanıt verdi.
6: Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak arkadaşlar.
4: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 2 gün kaldı, yarınsa okullar tatil. Üniversite sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika saat 22'de karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye'de ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak, finalle sona erecek. Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. Mazbatasını alan Yıldırım yönetimi teknik direktörlüğü Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanıyor. Beşiktaş Gain finalde. Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Siyah Beyazlılar seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Şansa kalmaz işimiz
9: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir gün olsun, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun hepimiz için. Şener'i uğurladık, en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz.

0: Senin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, sert ve serin esen Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Yağışlar da yer yer sürüyor. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: Değişime bak.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
4: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarında...

0: Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Kupası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran, 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV, 70

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
1: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
2: Damat. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen. Yatağı.

0: zaten. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Gel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
6: Bugün yayının açılışı çift kaymaklı ekmek kadayıfı gibi olsun. Ferdi abinin iki güzel şarkısı, sonra Orhan Baba'dan iki güzel şarkı, sonra İmparator'dan iki

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Futbol severlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası'na artık saatler kaldı. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada açılış maçı bu akşam ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. A grubunda ilk maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. 12 Haziran Cuma saat 5'te ise yine A grubunda Güney Kore, Çekya mücadelesi var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Babalar Resitali'nde efsane şarkılarla açtık. Sizi 70'li yılların ikinci yarısı 80'lerin başına götürüyorum.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.

0: afiyetle ye.
1: Çay makinesi deyince vatan.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Erciyes.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
9: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
10: Finansal özgürlük budur işte.
11: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu Akü bir numara.
16: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
17: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
18: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
19: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
20: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
21: Aygaz diyorum, izoptan diyorum, Aygaz diyorum.
20: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
21: Aygaz diyorum. Anahtar teslim, mutluluk.
22: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
23: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
24: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
25: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr.

0: TRT
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Senin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Gri klimada o mu, bu mu, yok.

0: hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Bez Allianz'tır, Bez Allianz. İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral.

Muhteşem bir şarkı Kraliçe'den geldi. Nasıl anlatılır ki? Aşkın her versiyonunu anlattı. Derin bir suya dalar gibi, evin yolunu arar gibi, annem saçlarımı tarar gibi daima sana sığınırım dedi.

0: 2016 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Dünya Kupası'nda geride kalan 22 organizasyon birçok ilginç olaya sahne oldu. 4 yılda bir düzenlenen kupaya 2. Dünya Savaşı nedeniyle 2 kez ara verildi. İlk olarak 1930'da düzenlenen kupayı 8 farklı ülke kazandı. Brezilya 5 şampiyonlukla başı çekti. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

Çomaklar Dağları'ndan sizi selamlıyorum. Kiraz topluyoruz. Seni dinliyoruz. Tatlı yayınlar demiş Hüseyin. Çok teşekkür ederim. Güzel fotoğraflarınızı da gönderin. Bütün emekçilere, tarlada, bağda, bahçede, seralarda çalışanlara, tüm işçi kardeşlerime, tüm köylülerimize, tüm toprak emekçilerine gelsin.

Kibariye'den Bergen'den ve kapanışta Müslüm Baba'dan Kamuran Akkor'un bu efsane şarkısını bütün sevenlerine armağan ediyorum. Kısmetse yarın saat 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo. Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: afiyette.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa az bulutlu 32, Antalya çok bulutlu 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. Her zaman olduğu gibi saat 13'e kadar gönlümden geçen şarkıları da sizlerle paylaşacağım. Mesajlarını iletmek isteyen kralcılar, Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son paylaştığım fotoğrafın altına istek şarkılarınızı ve notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

Ömer kardeşim, Ömer Fil ve ekibi kültür yolundan güvenlik görevlisi, kıymetli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım. Onlar da şu anda yolda İstanbul'a doğru seyir halinde dinliyorlar. Sevgili Selim'e, sevgili Ömer kardeşime, Ömer Fil'e, adını sayamadığım tüm güvenlik personeline, kültür yolunda görevli olan bütün güvenlik personeli arkadaşlarımıza çalacağım bu güzel şarkıyı armağan ederek devam edelim.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

0: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da hava açık, sert ve serin esen Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Yağışlar da yer yer sürüyor. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat, sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancı ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Haşim Çetinkaya istek şarkısını yazmış. Tüm Dersim halkına armağan edersen sevinirim diye bir not iletmiş. İyi yayınlar Konya'dan Neşe. Neşe Kaya, benim de bir isteğim var. Konya'ya selamlar. Kral ailesine gelsin çalacağınız şarkı. Abi iyi yayınlar diye başlayan bir mesajımız Ahmet göndermiş. Mesajı istek şarkısını yazmış. İlerleyen dakikalarda dinleteceğim inşallah. Gaziantep'ten Düğmeci Apo, iyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı tüm sevenlere armağan edersen sevinirim. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Diyarbakır'dan selam. Sabah size, sizinle güne başlıyoruz. Sıradaki şarkıyı da kendime armağan ediyorum demiş Fatma Yıldız. Bu arada bu cumartesi Diyarbakır'da olacağım. Öğlen saat 14'te bir AVM'de çekiliş var noter huzurunda. Sunuculuğunu ben yapacağım. Birbirinden güzel hediyeler dağıtacağız. Yaklaşık 30

0: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız.

0: panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsa.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrika'da hali devam ediyor.

Devam ediyor. Uzun yıllardır tanıdığım, çok sevdiğim, kıymetli bir abim var, sevgili Okan İşgör. Yoldayız, seni dinliyoruz. Soner albayımla beraber bize de bir şarkı çalarsan mutlu oluruz diye notunu iletmiş. Sevgili Soner albayıma, Okan abime ve onları tanıyan tüm dostlarına sıradaki şarkıyı armağan ederek devam edelim. Şöyle bir iki mesaja daha göz atayım bakayım. Merve Berber göndermiş, Afyon Basmakçı'dan. Şu an tarlada salatalık dikimi yapıyoruz. Bize de bir şarkı armağan edersen seviniriz. Özellikle kankim Seher'e armağan olsun diye bir not iletmiş. Adana'dan selamlar, ben Suat Salih. Şu an iş yerinde dinliyorum demiş. Selam olsun, güzel bir şarkı bize de armağan edersen seviniriz diye notunu iletmiş. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır, dinleyelim.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 11 Haziran Perşembe, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Özgür Özel'in ekibi parti meclisinden istifa etti. 28 üye istifa kararı aldı. Özel'i destekleyen parti meclisi üyelerinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi için bu kararı aldığı öğrenildi. Bu durumda parti meclisi üye sayısı 57'den 29'a düştü. CHP tüzüğünde parti meclisi 40 kişinin altına düşerse kurultay toplanır maddesi yer alıyor. CHP parti meclisinin bugün saat 13'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanması bekleniyordu. CHP'de dün de ihraç talepleri gündemdeydi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Tedbir kararı söz konusu isimlerin mevcut görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti grubunda konuştu. CHP'de yaşananları değerlendirdi. Hadiseleri güvenli bir mesafeden takip ediyoruz dedi. Taraflara sağduyu çağrısı yaptı.
2: Kurultayı yapan da, kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de, mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
1: Öte yandan İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 276'ya yükseldi. Bir diğer sıcak gelişmeyle devam edelim. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Aralarında Eni Sarıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'ın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor. İBB davasının tutuklu sanıklarından Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker savunmasında gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı. Gözaltındayken depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğunu ve kendisine çıplak arama yapıldığını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Mevzuata aykırı herhangi bir uygulama yapılmadığı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine hava saldırıları düzenledi. Başkan Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini, bombardımanın kısa sürede biteceğini belirtti. Bu açıklamadan yaklaşık 4 saat sonra saldırılar durdu. İran ise görüşme iddiasını reddetti. Hürmüz Boğazı İran tarafından gemi geçişlerine yeniden kapatıldı.

0: Bu iddiayı da Amerika reddediyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 2 gün kaldı. Yarınsa hazırlıklar nedeniyle okullar tatil. Cumartesi yapılacak LGS'nin sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Üniversite sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabiliyor. Yükseköğretim kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,30 yükselişle 13.785,85 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.800'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.15, euro 53.35, gram altın 6.090 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 62.000 dolar bandında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika saat 22'de karşı karşıya geliyor. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye'de ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek. Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. Mazbatasını alan Yıldırım yönetimi teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanıyor. Beşiktaş Gain finalde basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Siyah Beyazlılar seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: durmadan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri...

0: benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Günün her saati konfor ve tarz bir arada.

0: besle olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Allianz. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.

dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Timbu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar timbu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Veda vakti geldi. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Saat 11'den bu yana beni dinleyen bütün kralcılara teşekkür ediyorum. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: intihar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi uzanan sahil.
2: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
3: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
4: Reklam.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik. Hava durumu.
8: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa az bulutlu 32, Antalya çok bulutlu 28 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik, Otopratik.
9: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hep söylüyoruz ya, görüntüye aldanmamak lazım. Dışarıdan şen kahkahalar atılabilir. Aa dersiniz, ne güzel, hiç mi derdi yok, hiç mi sıkıntısı yok bunun ya. Hayat ona güzel dersiniz ama bilmezsiniz ki içinde dertler taşıyor. Ancak çeken bilir, yaşayan bilir. Dertlerimi bir anlatsam yürek dayanmaz. Müslüm Gürses'le kralcılığımızı baş başa bıraktık. Öncesinde tabii ki Ferdi abimizi Yasmin Var şarkısını şöyle güzel bir reçete olarak yazdık. Eminim ki ruhunuza ilaç gibi gelmiştir. Listemizde yine duygularınıza tercüman, varsa yaralarınıza pansuman olacak çok güzel reçeteler var. Harbi bacınız bugün de itina ile yazacak bu reçeteleri. Hiçbir yerde yazılmayan bu reçeteler, eczanelerde satılmayan tek ilaçta tabii ki kralcılarımızla buluşacak. Size de yakışır ya, vallahi yakışır. Şanslıyım, şanslısınız. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi 2 saat boyunca bugün de çok güzel şarkılar sizleri bekliyor. O halde ben hazırım. Sizler de hazırsınız. Şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Aynen. Harbi kız yayında.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: Orta Doğulular Eğitim Kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve

0: Kale Kilit.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Best Allianz. Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik, prestil arayanlara. Bir

0: fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
5: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
4: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

var, bir de doğayla. Ya. 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Mesajlarınız var. Güzel dostlarımız mesajını iletmiş. Bize de değerlendirmek, bunların her birini adrese teslim etmek düşer değil mi? Görevimizi de yerine getireceğiz birazdan.

unutma. Yıllar affeder kardeşim. Her zaman uyanık olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Sağımıza, solumuza, etrafımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Düşene dost olmaya geldiğimiz bu dünyada düşenin dostu olmadığını yaşayacağız.

yaşayarak görüyoruz. Allah kimseyi düşürmesin, kimseyi de muhtaç etmesin inşallah. Muammer Koçak abicim İzmir, Buca'dan daha doğrusu bizi dinlemekte. Trabzon Araklı'dan Erdoğan Derya, sevgiler. Adana'dan Sarıçam'dan Ömer kardeşim, Kağıthane'de şu anda tekstili bize dinleyen İsmail Çuğuluk, Kadir Çuğuluk, Taner Çuğuluk ve Mehmet için bir şarkı istemiş. Biz de seve seve vesile oluyoruz.

ağırladık. Ve sonrasında nereden sevdim o zalimi diyenler var. Zalimi seversek ne olur?

Ve Memlu kardeşi Marmaris'ten, bizleri söğüten dünya krallarımızdan eksik olma. Konya'dan Yusuf Çalışkan, Gülü'den çaldığımız şarkı için çok teşekkür etmiş. Hükümhanede bizi dinleyen krallarımızdanmış. Balıkesir'den Abuzer, selam olsun. Çok sevdiğin Canan için bu şarkıyı gönderiyoruz. Bu kadar çok sevmek senin neyine? Ya insan sevince hesabını yapamıyor kardeşim. Sevmenin ayıbı yok. Ayıp olan nedir? Sevgiyi kıymet bilmeyenlere emanet edecek yüreğe sahip olmak mıdır? Vallahi.

0: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Ne güzel bir şarkıdır. Dönmesen de geri fark etmez artık. Var mıdır aranızda böyle düşünenler? Muhakkak ki vardır. Bazı vedalar insanı yıkar. Bazıları ise insanı yeniden ayağa kaldırır. Bir bakmışsınız ki o gidişle kendinizi tekrar bulmuşsunuz. Tekrar küllerinizden doğmuşsunuz. Olur olur, canınızı sıkmayın. Her şey düzelir. İlk saatimizde yavaş yavaş uğurlamak üzereyiz dostlar. Konya'dan bizim dünya krallığımız var Ergün. Avusturya'da bulunan kızının doğum günüymüş. 20 yaş olmuş. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. İnşallah bu şarkı size ilaç gibi gelecektir. İbrahim Erkal sevenleri şöyle birazcık daha radyomuzun sesini açsınlar. Ablacığım kolay gelsin. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyorum. Gizli Sevdam. Rabia'mı armağan ederseniz şahane olur demiş. Çok seviyormuş onu. Malatya'dan Yasin Sandıkçı. İnşallah duyuyordur. O da senin sevgine layık olur. Birlikte mutlu mesut yaşarsınız. 05 Taşova'dan selamlar. Harbi kız Selim Ünsal. Seni dinliyoruz. Şu anda Taşova Nüfus Müdürlüğü'nde sana kulak veren tüm çalışma arkadaşlarım için yaz bir reçete, yazalım bakalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan

0: iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 1 ile 5. kilometreleri arasında hastane köprüsü üst yapı ders bakım odanın yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: kim tutacak ellerimden? Şimdi kim tutacak ellerimden? Şimdi kim tutacak ellerimden?
1: Herkes şanslı olmuyor. Herkes sevdiğine yanı başını bulamıyor. Kimi kadere yeniliyor, kimi gururuna. Şimdi sen olacaktın yanımda. Şimdi sen olacaktın kolumda.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, sert ve serin esen Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Yağışlar da yer yer sürüyor. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

0: para sınırlıdır. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları. Pilot Garaj
1: Moto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamak

0: çalışmaları ve tedbirleri sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Bankam, bank, kartım hadi. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelen...
3: İlaç gibi geldi bu şarkı vallahi. Şimdi Instagram'daki yorumlara da ara ara bakıyorum. Ben tabii böyle şarkıları kendi sayfamda da yaşayarak söylüyorum. Bazıları yazmışlar, Harbi ablacığım yani bu şarkıları söylerken hep gülüyorsun. Ne yapayım, ağlayayım mı yani? Yani arabesk dinleyen insanlar hep dertli insanlar mı olacak? Hep acı çeken insanlar mı olacak? Ben katılmıyorum böyle bir söze. Yani arabesk dinleyen dertli, dinlemeyen mutlu, öyle mi? Bence öyle bir şey yok. Müzik insanın bazen ruhuna dokunur, bazen gözyaşıyla dinlersin, bazen de yüzündeki tebessümle. Ben yüzündeki tebessümle dinlemeyi seçiyorum kardeşim. Herkesin yarısı olduğu kadar anısı da var, hatıraları var. Biz de bu şarkılarla yarımızı değil, anılarımızı tazeliyoruz. Ya eyvallah. Bu arada Kral FM Harbi, Kral FM Harbi Instagram adresim. Varsa takipçilerimiz eyvallah, ama yoksa takip etmek isteyen krallarımız, onları da hatırlatma yapalım. Kral FM Harbi diye yazdığınız takdirde Harbi bacınızı Instagram'dan bulabilir, sosyal medyada da takip edebilir. Destek her zaman önemli tabii. Desteğinizi bekliyoruz. Aşkından başka bir şey istemedim ki. Çok şey mi istedim?

0: Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Futbol severlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası'na artık saatler kaldı. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada açılış maçı bu akşam ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. A grubunda ilk maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. 12 Haziran Cuma saat 5'te ise yine A grubunda Güney Kore, Çekya mücadelesi var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

ve Can kardeşler şantiyede mi? Evet, şu anda Çarşamba sanayisinde bize dinlemektelermiş. Abime bir sürpriz olsun, yarın baba oluyorum. Allah, ne güzel. Baba olmak bir ünvandan ziyade ömür boyu sürecek bir emek, sonsuz bir sevgi nasibin olmuş. Çok şanslısın. Allah yavrucuğun yavrunu sağlıkla, huzurla kucağına almayı nasip etsin. Mutluluğunu bize paylaşıyoruz. Samsun Çarşamba'ya da yazıyoruz reçetemizi. Harbi kız, seni dinliyorum demiş Poyraz. Umut kardeşim yoklamada yeni almış. Özcan Demirel'i armağan edersen çok sevinirim diyerek mesajı göndermiş. Cihan Avcı Van Başkale'den iyi ki varsınız demiş. Eyvallah, iyi ki sizler de varsınız. Viyana'da Ertan, sevgiler kardeşim.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: afiyetle.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
0: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

Neki fırtınayı susturmaya çalışıyorum. Ne kadar direnseniz de, ne kadar mücadele etseniz de, bazı yolların sonu maalesef ayrılığa çıkıyor dostlar. Kader, nasip. Gaziantep'ten Cemal Kaya, sevgiler selamlar kardeşim. Sevgili Belacığım İnegöl'den, programımızı 25 yıldır takip eden krallarımızdan, evladına ve eşine buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah bağışlasın. İstanbul'dan Tülay'cığım. Sağ olun.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokak.

Sevgili Gültekin Çetinci kardeşim, selam olsun sana da. Kırklareli Festival Taksi'de. Tansel Güçlü kardeşimizin bugün doğum günüymüş. Nice güzel yılların, yaşların olsun. Allah sana sağlık, huzur, mutluluk versin. 34 TBC 21 plakalı araç kaptanı, sana da sevgiler. Balıkesir'den sevgili Yusuf kardeşim, selam olsun. Selda, eşim Erdoğan ve ablam Zehra için bir şarkı istiyorum. Bandırma'ya doğru gidiyoruz demiş. Hakkını helal et. Vallahi çok yoğun bir mesaj trafiği vardı. Yeni gördüm. İnşallah duyuyorsundur bu şarkıyı. Size derman ediyorum. Seyir halinde eşlik etsin inşallah. Peki, az sonra sevgili Ata burada olacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Yarın inşallah tekrar kavuşuruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu günler. Bugün 11 Haziran Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 158. kuruluş yıl dönümü ödül töreninde kürsüdeydi. İsrail'i eleştiren Erdoğan, İsrail fitne üretim merkezidir diye konuştu.
5: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali.

0: coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: CHP'de 9 milletvekilinin ihraç istemiyle disipline sevkinin ardından Özgür Özel ve ekibi karşı adım attı. 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur diye konuştu.
2: Bizim tüzüğümüzün çok açık 24. maddesinin 3. fıkrası der ki parti meclisi 3'te 2'nin yedekler geldikten sonra 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır. Yani bir 17 kişinin istifası lazım. Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık. Ve belli sayıda arkadaşımız da bizimle hemfikir olmasına rağmen bir ona yakın arkadaşımız da gidip orada yapılanın yanlış olduğunu, partimizin mahvına sebep olunacağını, bir an evvel olağanüstü kurultay kararı alma dışında bir seçenek olmayacağını ifade etmek üzere oraya gidiyorlar. Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar. Hiçbir harcama yapamazlar.
1: Bu arada CHP'de parti meclisi istifalara rağmen Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendirdi. Meclisin bu tartışmanın tarafı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, CHP'nin tartışmaları geride bırakmasını tavsiye ederim dedi.
3: Türkiye'deki bütün siyasi partilerin, hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda ikinci büyük gruba sahip olan, eski sisteme göre ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bütünlük içerisinde devam etmesi ve kendi arasındaki bu sürtüşmeleri, çekişmeleri gerçekten en iyi bir şekilde kendi aralarında problemleri çözmelerini ümit ederiz, tavsiye ederiz, böyle olmasını temenni ederiz. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de samimi olarak bunu meclis başkanı sıfatımın dışında da Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim.
1: Amerika, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine hava saldırıları düzenledi. Başkan Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini, bombardımanın kısa sürede biteceğini belirtti. Bu açıklamadan yaklaşık 4 saat sonra saldırılar sona ermişti. Ancak Amerika Umman Körfezi'nde bir tankeri daha vurdu. Hürmüz Boğazı İran tarafından gemi geçişlerine yeniden kapatıldı. Dışişleri Bakanı Fidan, Orta Doğu'daki krize değindi. Amerika ve İran'ın saldırılara son vermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, taraflara diplomasi çağrısı yaptı.
4: Biliyorsunuz son birkaç güne kadar aslında müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda hepimizin yaygın bir kanaati olmuştu. Sürekli taraflarla temas halindeydik ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişe. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük. Ne kadar zor olsa da, sinir tüketici olsa da müzakerelerin açıkçası nihai noktaya taşınması bir amaç olmalı, bunu bitirmeliler. Tavsiyemiz de bu yönde.
1: Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faizi %37'de sabit bıraktı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 2 gün kaldı. Yarınsa hazırlıklar nedeniyle okullar tatil. Cumartesi yapılacak LGS'nin sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Futbolun en büyük festivali başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika saat 22'de karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye'de ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle

ona erecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Dünya Kupası'nda korkulan bir takım olmak istiyoruz diye konuştu. Pazar günü çıkacağı ilk maçını bekleyen milliler kadronun gücüne dikkat çekti. Aktürkoğlu karşılaşmak istenilmeyen bir takım olabiliriz, bundan da gurur duyarım diye konuştu. Beşiktaş Gey'in finalde Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Siyah Beyazlar seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

0: Otopratik
1: hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Yarın İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
5: Atadan müzik ziyafeti.
6: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, alemlik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

0: arkamdan.
1: Ne güzel söylemiş paşamı, zahmetle saygıyla anıyorum. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hikmet sahibi, oku diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi kızı uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
2: uzmanı. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408. Tek kelimeyle wow.

0: yaptırdı. Afiyet de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar?

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.com.tr'de.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Herkese merhaba. 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında 39 günlük futbol festivali için biz de ilk durağımız Kanada Vancouver'dayız. Türkiye 24 yıllık özlemini bitirdi ve kupaya playoff'tan katılmayı başardı. Önce şehirden, Vancouver'dan bahsedelim. Düzenli, hava sıcaklığının gündüz 20 derece olduğu ve taraftar popülasyonunun hareketli, yoğun olduğu bir şehir. Şehirde en çok Bosna Hersek, Japonya, Meksika, Avustralya ve Türkiye formalı taraftarları gördük şu ana kadar. Şehir ve stat'taki ilk maç D grubunda Avustralya ile Türkiye arasında. Maç biletleri 530 ila 880 dolar arasında değişiyor ve hala satıldığını belirtelim. Bizim çocuklar yarın Vancouver'da olacak. Onları iki antrenman, FIFA'nın belirlediği bir etkinlik ve Avustralya maçı öncesi teknik direktör Montella ile bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı bekliyor. Gördüklerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

Sadece buralar değil, tüm dünya bayram yapacak eğer. Başarılı bir sonuçlar alabilirsek. Kısmetse inşallah. Pazar günü İzmir yolculuğumuzda, yolda izleyeceğiz maçı çocuklarla birlikte. İzmir'e giderken yolda izleyeceğiz artık, nerede denk gelirsek inşallah kesinti falan olmaz. Takibini yaparız diyelim. Başarılar diliyoruz milli takımımıza. Şimdi marşı dinlerken de dedim ki yani gruptan çıkmak tamam başarılı olur da. Yani dandik Yunanistan takımı, milli takımı yıllar önce dandik futbolla Avrupa Kupası'nı almıştı. İşte şansa yaver gidince olacaksa oluyor yani. Hani biz dandik de oynamıyoruz. Oynadık mı güzel de oynuyoruz. Tamam eleştiriyoruz ama Montella'yı. Oynadık mı da aşkla, sevgiyle oynuyoruz. Yani neden olmasın, belki kupaya uzanırız. Kupaya uzanabilirsek var ya, harbi ortalık yıkılır, bayram yerine döner. İnşallah.

Ahmet Selçuk İlkan imzalı. Onun bestesi. Hemen ardından da yine onun şarkısı olan Sabahçı Kahvesi'ni çalacağım. Ferdi Baba'dan. Ferdi Baba ile Ahmet Selçuk İlkan muhteşem ikili gibi. Ahmet abi yazdı, Ferdi Baba okudu o güzel uyanık sesiyle. Harbiden muhteşem ikiliydiler. Nice güzel eserlere imza attılar. Şimdi bu güzel şarkılarıyla Ahmet abimizin bir olayını, bir organizasyonu duyuralım bakalım aleme, özellikle Adanalı sevenlerimize. Yıllardır yaşadığı toplumun ortak duygularını, aşklarını, acılarını, özlemlerini ve ölümsüz anılarını notalara, mısralara döken Ahmet Selçuk İlkan'ın Yaşar Efsane'nin 50. sanat yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de. Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Bu konser Ahmet Selçuk İlkan ve tüm sevenlerini Adana Sarıçam Ferdi Tayfur Kültür Merkezi'ne bekliyor. Biz de duyurmuş olalım. Ahmet abimizi seviyoruz. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve onun bu güzel eserinin Ferdi Baba yorumuyla keyfini sürüyoruz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Evimde divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev var.
2: Ne var sırada Denizbank burada? Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada Denizbank burada?

0: babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yüksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Müslüm Baba. Sanat müziğini de güzel okurdu rahmetli. Yine bir güzel şarkısı daha hazır. Mesajlara da bakalım, nihayet fırsat bulabildik. Giresun Doğan Kertli, Tırcı Şükrü. Salihli'den Kütahya Simav'a seyir halindeyim diyor. Üçlük demiş. Çok mu? Tekirdağ Saray'dan Adil, Ferdi Baba'dan Eşi Ayla'ya. Sancaktepe'den Tekstil'den Hatice, bugün canım patronun doğum günü diyor. Sıradaki şarkılar ona demiş. Serpil Sultan'a. Arnavutköy'den Memo Can. Eyvallah. Adana İmamoğlu'ndan Çakman, İstanbul'daki tekstilde çalışanlara denmiş. Pendik'ten yazıyorum diyor Kadir. Dedemin özel isteği, dedesiyle dinlediğini belirtmiş. Eyvallah. Balıkesir'den Mesut. Selamlar abi demiş. Adana sıcağından sana selamlar at abi diyor. Harun Karabut'a Fuat Alkan armağan etmiş. Hatay Arsuz'dan Zeliha. Misafirlerine. Yengem aileme demiş Yıldız Tilbe'den. Balıkesir'den Halide, iş arkadaşlarına.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Futbolun en büyük festivali başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika saat 22'de karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye'de ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Dünya Kupası'nda korkulan bir takım olmak istiyoruz diye konuştu. Pazar günü çıkacağı ilk maçını bekleyen milliler kadronun gücüne dikkat çekti. Aktürkoğlu karşılaşmak istenilmeyen bir takım olabiliriz, bundan da gurur duyarım diye konuştu. Beşiktaş Gain finalde basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Siyah Beyazlar seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hayırlı yolculuklar diyelim. Mersin'den İsa ve müşterileri Serkan Özdemir'e. Bursa Millet Mahallesi Gülşen. Eşi Dursun Fatih. Fatih abi ve Nebahat Şükrü'ye. Samsun'dan Nurcan iş arkadaşlarına. Sinop Ayancık'tan Ferhat. Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Adana. Pardon. Anamur'dan Ali. Ali Tomay. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Seda Sayan'dan bir şarkı diyor. Mustafa Güder. Özellikle temizlik ekibine. Bursa'dan Mustafa, eyvallah. Yine Bolulu Mustafa'ya da selamlar gönderelim dinlemede. Selamlarını göndermiş o da. Tekirdağ Kapaklı'dan Adem. Yoldayım diyor. İbrahim Erkal'dan. Doğum günüm demiş Emel. Kutlu olsun Emel. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Gaziantep'ten Mustafa Boztepe.

Kırklar elinde tekstilde çalışan band şefimiz Çetin Tunca ve arkadaşımız Nafiye Bağış'ın doğum günlerini kutluyoruz denmiş. Eyvallah. Malatya'dan Yasin 16.30 öncesi veya sonrası demiş, ne istemiş bakalım. Gizli sevdası Rabia'ya. Cemalettin o da 16.30 öncesi demiş. Samsun Atakum'dan Bilgin 16.30 öncesi veya sonrası. Tüm kargocuları diyor. Harbi kıza ve bizlere armağan etmiş, eyvallah. Tuzla sahilden Etem. Beşiktaş Gey'in takımını tebrik etmiş. Tüm Beşiktaşlara diyor. Duşan'ı ben de tebrik ediyorum. Duşan Olimpiyeviç. Vallahi müthiş bir adam. İnşallah finalde de başarılı oluruz diyelim. Ne diyelim? Kütahya Simav'dan Mustafa Taşpınar. Ofiste dinliyorum demiş. Pınar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Pınar. Linet'ten bir şarkı. Adana'dan Bilal. Servisteki arkadaşlara. Oktay abisine, Yusuf'a, Mikail'e, Okan'a, Leyla ablasına, Ali ve bütün kralcılara.

0: Itakü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, sert ve serin esen Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Yağışlar da yer yer sürüyor. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
6: Evimde divan hep var.
7: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
8: Evimde divan ev var.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
12: Best Allianz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
15: DS Damat.
16: Orta Doğulular Eğitim Kurumları. Atamızın yolunda tek yol başarı.
17: Orta Doğulular Eğitim Kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
18: İlaç gibi radyo.
19: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
20: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ok meydanından Zeki hatta bekliyor. Zeki, Zeki. Evet. Çok mutlu ettik Zeki.
1: Evet, gayet. Çok mutlu.
0: Şok mu oldun?
1: Nasıl geliyor musun?
0: Zeki, Zeki sesin parçalı geliyor.
1: İçeride yoğun.
0: Çeken bir yere çık. Net gelsin sesin.
1: Bir saniye.
0: Hadi bak bir fırsat yakalamışsın. Zeki.
1: Efendim.
0: Ha, şimdi daha iyi sesin. Hı. Bak hatta şu satırını yeni gördüm ha. Radyo sesi açılmasın, yankı yapıyor. Evet.
1: Şimdi tamam.
0: Evet, net, sesin net gelsin, ortalık karışmasın. Diyorum ki bak şu satırını yeni gördüm hatta. Üçlüye talibim, değerlendirmeyeceğini biliyorum ama yine de yazıyorum demişsin.
1: Aynen.
0: Bak daha yeni gördüm. Ama bak tamam, ben böyle sitemlerden çok etkilenmem.
1: Biliyorum, ben etkilenmediğimi biliyorum.
0: Bak mesajında, eyvallah görüyorum. Bak mesajında şarkılarına bakmışım, bak bu satırını bile daha yeni görüyorum, yeni fark ediyorum. Anladım. Benim için şarkılar anladım. Önemli. Şarkıların aynen, akışı.
1: Ben de zaten sürekli aynı şarkıları çaldığım için ben farklı olsun diye böyle bir üçlü yaptım yani, biliyor musun?
0: Eyvallah. Ve bugün de yine dünkü gibi tek onay alan üçlük mesajı sana aitti Zeki.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Üçlüğün başladı. Hemen okuyayım evet. Mesajını. Hayırlı yayınlar. Ok meydanından Zeki Keleş. Üçlüye talibim demişsin. Mesajını, şarkılarını sıralayarak tamamlamışsın. Bu satırları bu mesaja eklemek istediğin neler? Söz sende.
1: Valla ben Antalya Akseki Badem'in köylüleri için, köylülerin için gelsin. Bir de iş yerinde çalıştığım Gözgün Cavaş patronum, Yasin Karaca, eşi Aymine Karaca, Ümit, Adem Polat, Necmettin Söylemesi ve Sütun Hanım. Bunlar hep gelsin yani. Bütün kralcılara gelsin yani.
0: Eyvallah. Kolay gelsin. Hadi ol, imzanı da at. İmzanı da at üçlüğüne.
1: Şimdi üçlük zamanı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: afiyetle.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: bakalım. Dünya Kupası'nda başarılı olun. Daha çok çalalım bu şarkıyı. Bu güzel şarkıyla hem üçlüğün sonuna geldik hem programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Sözü ve mikrofonu sevgili Kaptan Şenderimize bırakıyorum. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Vatan sevgisi imandandır diyen, edep haya imandandır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 11 Haziran Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP'de Özgür Özel ekibinden 28 kişinin parti meclisi üyeliğinden istifasının ardından parti meclisi 30 kişiyle toplandı. Toplantının ardından konuşan sözcü Sarı, istifalar nedeniyle parti meclisinin düşmeyeceğini söyledi. Olan kurultay sürecinin başlatıldığını da açıkladı. MHP il yönetimlerinde fesihler sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. İl başkanlığı görevine Hakan Yıldırım getirildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Deniz Kurdu tatbikatının devam ettiği Antalya'da düzenledi. Gündemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşma vardı. Bakanlık Rum yönetimini uyardı. Bu adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir denildi. Galatasaraylı eski yönetici Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca futbolda bahis iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erden Timur gözaltına alınmıştı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saatinde bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından saç ve kan örneği verilecek. İstanbul'da Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili 5 zanlı yakalandı. Aramalarda 2 uzun namlulu tüfek ve 1 otomatik tabanca ele geçirildi. Zanlılar adliyeye sevk edildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 2 gün kaldı. Yarınsa hazırlıklar nedeniyle okullar tatil. Cumartesi yapılacak LGS'nin sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Üniversite sınavına giriş belgeleri erişimi açıldı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabiliyor. Yükseköğretim kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Futbolun en büyük festivali başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika saat 22'de karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye'de ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Dünya Kupası'nda korkulan bir takım olmak istiyoruz diye konuştu. Pazar günü çıkacağı ilk maçını bekleyen milliler kadronun gücüne dikkat çekti. Aktürkoğlu, karşılaşmak istenilmeyen bir takım olabiliriz. Bundan

0: anda gurur duyarım diye konuştu. Beşiktaş Gey'in finalde Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Siyah Beyazlar seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım odanın yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
7: Katan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Sevgili Ata'dan mikrofonu teslim aldık, kendisine teşekkür ettik, uğurladık. 11 Haziran 2026 Perşembe gününü akşama kavuşturmak adına, daha doğrusu akşam güneşi vakitlerine kavuşturmak adına huzurlarınızdayız. İnşallah gününüz güzel geçmiştir, akşamınız da çok güzel olsun diyelim. İyi haberler alın, sevdikleriniz, sevenlerinizle böyle güzel, keyifli vakitler geçirin ve anın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlayarak geçen bir akşam olsun diyelim. Sevgili kralcılar, 2 saatinize ortak olmaya geldim. Ata'dan teslim aldığımız mikrofonu 19'da sevgili Melis'imize teslim edeceğiz. Hazırsanız şöyle günün telaşını, koşuşturmacasını, olup bitenlerini bir yana bırakın. Buyurun, şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, sert ve serin esen Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Yağışlar da yer yer sürüyor. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Vakıf.com.tr'de. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol

0: afiyetle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Din. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
5: Git. Git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
4: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
6: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Futbol severlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası'na artık saatler kaldı. Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada açılış maçı bu akşam. Ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında oynanacak. A grubunda ilk maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. 12 Haziran Cuma saat 5'te ise yine A grubunda Güney Kore, Çekya mücadelesi var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Dostlarımızla seyrimiz yolculuğumuza başladık ve tabii ki sizlerin o güzel mesajları da gelmeye başlamıştır. İletişim bilgilerini hatırlatma vaktidir. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da tabii ki Kral FM Kaptan Şener adresinden mesajlarını ulaştırabilirler sevgili kralcılar. Hemen dönelim isterseniz, kimler bizleri dinliyormuş, nerelerden gelmiş mesajlar dillendirelim. Pelin Hanım, mutlu huzurlu akşamları yayınlar kaptanım, sevgiler, dinlemedeyiz demiş. Selam olsun diyelim biz de, evet, İstanbul'umuza. Yine Gülnaz Gelir takipteydi, selamlarını iletmiş. Yaşar Tutuş, selam olsun efendim. Tülay Keskin 3 saat öncesinden mesajını ulaştırmış. Aslında kötü günlerin iyi tarafları da vardır, insanları tanırsın, en çok da yanında sandıklarını. Şair ne güzel ifade etmiş, gönül zor gününde nice dostuna koştu, gördü ki çoğunun dışı hoş, içi boştu. Hoş geldin demiş, huzurumun sesi gönlümün efendisi, ben de geldim buradayım. Sesinden anlıyoruz, o yüzden nasılsın diye sormuyorum. Dağa taşa dert verilmiş, çekememiş de insanoğlu her şeye katlanıyor işte. Zaman her şeyin ilacı, sabır diliyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar gönderdiği satırlarında. Evet, zaman her şeyin ilacı canlar. Kaptanım hoş geldin. Huzurlu güzel akşamlar olsun hepimize. Huzurumuzun sesi cansın ya. Sohbetinle huzur buluyoruz. En çok kime saygı duyuyorum? Acıların içinden geçip vicdanını kaybetmeyenler. Zorlaşınca zalimleşmeyen, yanınca başkasını yakmayan, kırılınca kirlenmeyenlere. Allah'ım seni korusun, seviliyorsun. Adana'dan selam demiş Ayten ablamız. Bizden de selam olsun Adana'ya. Yüreğinize sağlık, ne güzel satırlar. Mehmet Ali kardeşim hoş geldin abi diyor. Tavas'tan yine takipteymiş, saygılar. Ege'nin bağrından selam olsun diyor. Bizden de selam olsun. Ebu Bekir Ayobi, Yalova Çiftlik Köy'den selamlar demiş. Saygılar, sevgiler, hayırlı yayınlar kaptanım demiş ve satırlarını ulaştırmış. Kendine ait olan kıymeti başkasının gözünde ararsan, elbet günün birinde o gözlerin kör olduğuna şahitlik edersin. Eyvallah. İşte hem manidar sözler hem de o güzel mesajlarınızla ilk mesajları dillendirmiş olduk. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz devam ediyor.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Tek yol başarı. Ortadoğlular Eğitim Kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Prime Kompü testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Ketenler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi. Anahtar teslim mutluluk.
4: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
5: Anahtar teslim mutluluk. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb.

0: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
5: Ne istersen Neon 11. Evimde divan hep var.
6: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
2: sana maksimum. İlaç gibi radyo.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

90'lı yıllarla biraz nostalji rüzgarıyla ilk saati tamamlayacağız sevgili kralcılar. Biliyorsunuz 2026 Dünya Kupası maçları 11 Haziran tarihinde başlıyor ve Türkiye grubundaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile gerçekleştirecek. Türkiye saatiyle 07'de. D grubu fikstüründe kimler var? Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Paraguay ve Türkiye. Vancouver stadında gerçekleşecek Avustralya-Türkiye karşılaşması ve 14 Haziran 2026 Türkiye saatiyle 07'de ilk karşılaşmaya çıkacaklar. Başarı dileklerimizi iletelim millilerimize. Saat başı tabii ki hem haber bültenimizde hem de spor bültenimizde gelişmeleri aktaracak ekip arkadaşlarımız. Bültenin hemen sonrası şarkılarımızla, sohbetimizle yine Kral FM'de müzik yolculuğumuz devam edecek. Kaptan Şener'le seyrinizden hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 11 Haziran Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kızılay Ödül Töreni'nde konuştu. Dün kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yönelten Erdoğan, İsrail fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür dedi.
5: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.
4: CHP'de Özgür Özel ekibinden 28 kişinin parti meclisi üyeliğinden istifasının ardından parti meclisi 30 kişiyle toplandı. Toplantının ardından konuşan Sözcü Sarı, istifalar nedeniyle parti meclisinin düşmeyeceğini söyledi. Olağan kurultay sürecinin başlatıldığını da açıkladı.
6: Parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Dolayısıyla parti meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki amir hüküm, yani 40 sayısının altına düşüldüğünde, yedekler geldikten sonra bile 3/2 çoğunluğunun altına düşülmesi hükmünün burada uygulanamayacağı çok açık. Dolayısıyla parti meclisi görevine devam ediyor ve parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek. Bu istifalar karşısında parti meclisinin çalışmaması, düşmüş sayılması, bu yoldan da bir kurultaya doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir. Ama bu hiçbir şekilde kurultay yapılamayacağı anlamına da gelmiyor. Bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
4: Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendirdi. Meclisin bu tartışmanın tarafı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, CHP'nin tartışmaları geride bırakmasını tavsiye ederim dedi.
7: Türkiye'deki bütün siyasi partilerin, hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda ikinci büyük gruba sahip olan, eski sisteme göre ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bütünlük içerisinde devam etmesi ve kendi arasındaki bu sürtüşmeleri, çekişmeleri gerçekten en iyi bir şekilde kendi aralarında problemleri çözmelerini ümit ederiz, tavsiye ederiz, böyle olmasını temenni ederiz. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir. Olamaz, olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de samimi olarak bunu meclis başkanı sıfatımın dışında da Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim.
4: Amerika-İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürerken Amerikan Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Bu gece İran'ı çok sert vuracağız diyen Trump, Hark Adası'nı ele geçireceklerini söyledi. Amerikan Başkanı tüm petrol ve doğalgaz piyasasını kontrol edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, Orta Doğu'daki krize değindi. Amerika ve İsrail'in saldırılara son vermesi gerektiğini vurguladı. Taraflara diplomasi çağrısı yaptı.
8: Biliyorsunuz son birkaç güne kadar aslında müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda hepimizin yaygın bir kanaati olmuştu. Sürekli taraflarla temas halindeydik ama iki gün önce başlayacak. başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük. Ne kadar zor olsa da, sinir tüketici olsa da müzakerelerin açıkçası nihai noktaya taşınması bir amaç olmalı. Bunu bitirmeliler. Tavsiyemiz de bu yönde.
4: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saatin'de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından saç ve kan örneği verilecek. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 2 gün kaldı. Yarınsa hazırlıklar nedeniyle okullar tatil. Cumartesi yapılacak LGS'nin sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Futbolun en büyük festivali başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika saat 22'de karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye'de ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Dünya Kupası'nda korkulan bir takım olmak istiyoruz diye konuştu. Pazar günü çıkacağı ilk maçını bekleyen milliler kadronun gücüne dikkat çekti. Aktürkoğlu karşılaşmak istenilmeyen bir takım olabiliriz, bundan da gurur duyarım diye konuştu. Beşiktaş Gain finalde. Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Siyah Beyazlar seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
9: Otopratik. Hava durumu.
10: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Yarın İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
11: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
9: Yol durumu.
10: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
11: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İkinci saate hoş geldiniz efendim. Selam olsun diyelim ikinci saatten tüm kralcılarımıza. Yolculuk seyirde bülten sonrası bu güzel şarkılarla ikinci saati açmış olduk. Yollardaki kralcılara bir armağan edelim şarkılarımızı. İyi yolculukları olsun. Mesaideki canlara kolay gelsin. Nöbetteyim, görevdeyim diyenlere vukuatsız iyi nöbetler olsun. İstirahatteki dostlara da güzel bir perşembe akşamı olsun. Alemin kralı, kral efendim burası. Ve tabii ki kralcılara yakışır şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. Birazdan kimler bizleri dinliyor? Mesajlarınız yayında olacak.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl benim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Orta Doğulular Eğitim Kurumları LGS sınavında tüm öğrencilere başarılar diler.
1: Prime Computest Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Kale Kilit. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
5: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.

Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
1: Albert Genal. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
1: Albert Genal. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Mutlu yıllar, mutlu akü. Size de mutlu yollar.

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim

0: işletmenizse işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
5: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Söz verdiğimiz üzere dönüyoruz. Bakalım kimler bizleri dinliyor. Gelen mesajları dillendirelim. İyi yayınlar Can demiş. Aylin Bandırma'dan takipteymiş. Selamlar diyelim. Selamlar Şener'cim. İyi yayınlar diliyorum. Sevgiler diyor. Nur Sayın'ın mesajı. Teşekkür ediyoruz. Emine Hanım Hollanda'dan bugün de takipte. Yine satırlarını ulaştırmış. Güzel yüreklim Can Kaptanım. Senin saatin gelince açıyorum radyomu. 2 saat seninle birlikte ruhum dinleniyor. Bir telaşı bırakıp akşama doğru gidiyorum demiş. Sevgilerimle demiş ve eklemiş. Yol seni nereye götürürse götürsün, rengini ve ışığını koruduğun sürece en kurak çölde bile...

çiçek açacaksın. Ne kadar güzel bir ifade değil mi? Yani bulunduğumuz yeri cennet de yapmak, cehennem de yapmak bizim elimizde aslında. Hoş gelmişsin Can Kaptanım, sefalar getirmişsin diyor. Keyifli, huzurlu yayınlar, mutlulukla, sağlıkla geçireceğimiz bir perşembe gününe selam ve sevgiyle demiş. Teşekkür ediyoruz Leyla Hanım'a. Aile Okumuş takipteydi. Enes Karaincili'de arsada, konteynerde dinliyoruz şarkıyı. Annem Emine, ablam Ayşe, Cemile, Aynur, abim Cengiz, Mete, kardeşim Cevat ve yeğenlerim için çalar mısınız demiş. Hay hay, armağanımız olsun efendim. Bütün aile fertlerine buradan selam olsun diyelim. Ben de buradayım diyor. Gün batımı fotoğrafı, çok güzel bir deniz manzarası bir yandan. Fethiye dinlemede demiş. Beyhan Latif Hanım selam olsun diyelim. Turgay Varol, hoş geldin kaptan, kolay gelsin. Hayırlı cumalar diyor şimdiden, sağ olsun. Durdan Erdoğan, hoş geldin, sefalar getirdin Can Kaptanım. Çok güzel bir akşam diliyorum. Trafikte dinliyorum. Hollanda'dan selamlar gönderiyorum demiş. Ve eklemiş. Tüm zamanların en büyük buluşu şu bilgidir diyor. Bir insan hareketlerini ve tutumunu değiştirerek hayatını değiştirebilir. William James sözüymüş. Güzel bir söz değil mi? Filiz Kıtay mesaj göndermiş. Yine birçok söz var. Yorma kendini demiş. Memnun olmaz bu insanlar. Sussan dilsiz, konuşsan arsız sayarlar. Kusurların bin türlüsünü yaparlar da konu sen olunca sen de hep mükemmeli ararlar. Eyvallah. Neslihan Karagöz, güzel yüreklim, hoş geldin. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün ve akşam olması dileklerimle bugün de geldim. Yerimi aldım, dinlemede olacağım. Hava burada muhteşem kaptanım, inşallah her günümüz bir öncekinden daha güzel olsun demiş. Allah'a emanetsin diyor Neslihan Hanım, sağ olsunlar. Mustafa Göğebakan, hoş geldin, sefalar getirdin. Yolculuk seyirde beraberiz, yoklamada ben de varım. İzmir'den servisçi Mustafa, uzun zamandır buluşamıyoruz. Bugün nasipse buluşuruz diye düşündüm. Biraz erkenden yazdım diyor. Şarkıyı kıymetli yolcularım ve tüm emekçilere armağan ediyorum demiş. Seviliyorsun demiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Muhterem ablamız da saat kırıldı diye vakit durmuyor. Kimsenin yokluğu kimsenin sonu olmuyor. Hoş geldin değerli yüreği güzel kardeşim. Her şey o güzel gönlünce olsun. Keyifli yayınlar. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Allah'a emanet ol. Seviyoruz seni demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ve bir de Nurhan Hanım Can Yücel satırlarını göndermiş. Değerini bilmeyen insanlar için boşa mücadele etmeyin. Onları layık oldukları insanlara bırakın. Ve sakın arkanıza bakmayın diyor. Eyvallah. Güzel söz değil mi? İzmir'e de selamlarımızla diyerek mesajı dillendirdik. Efendim, yolculuk ve seyirde şarkılar sizler için çalıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
4: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Pilot garaj yolu ekspertiz.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar?

0: Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin.

geldin. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Ve dostlar artık vedaya geldik. Biraz nostalji rüzgarıyla bugün programı noktalayalım. Atadan teslim aldığımız mikrofonu Ege'den tekrar teslim edeceğiz. Bu kez Bursa'ya, sevgili Melis'imize teslim ediyoruz. Kendisine iyi programlar olsun. Sizlere de çok güzel bir perşembe akşamı olsun. Selamlayamadığımız kralcılarımız affetsinler. Bir başka programa inşallah sizleri de selamlarız diyelim. Erkin Baba, ruhun şad olsun diyerek onun güzel bir yorumuyla bugünkü seyri tamamlayalım. Ne diyorduk? Bugün de program biter. Kaptan Şener, Erkin Baba'yla usul usul gider.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net gündem.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 11 Haziran Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. TRTHaber.com'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay ödül töreninde konuştu. Dün kendisine hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yönelten Erdoğan, İsrail fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür dedi. Geçelim ntv.com.tr'ye. CHP'de Özgür Özel ekibinden 28 kişinin parti meclisi üyeliğinden istifasının ardından parti meclisi 30 kişiyle toplandı. Toplantının ardından konuşan sözcü Sarı, istifalar nedeniyle parti meclisinin düşmeyeceğini söyledi. Olan kurultay sürecinin başlatıldığını da açıkladı. MHP il yönetimlerinde fesihler sürüyor. Hürriyet.com.tr'deyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım getirildi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Deniz Kurdu tatbikatının devam ettiği Antalya'da düzenledi. Gündemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşma vardı. Bakanlık Rum yönetimini uyardı. Bu adımlar adanın güney için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir denildi. Sabah.com.tr var sırada. Amerika İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürerken Amerikan Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Bu gece İran'ı çok sert vuracağız diyen Trump, arkadasını ele geçireceklerini söyledi. Amerikan Başkanı tüm petrol ve doğalgaz piyasasını kontrol edeceğiz dedi. Sözcü.com.tr'ye bakalım. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faizi %37'de sabit bıraktı diyor haberin detayında. İBB davasının tutuklu sanıklarından Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker savunmasında gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı. Gözaltındayken depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğunu ve kendisine çıplak arama yapıldığını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Mevzuata aykırı herhangi bir uygulama yapılmadığı vurgulandı diyor Habertürk.com'da. CNNTürk.com'a göz atalım. Galatasaraylı eski yönetici Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca futbolda bahis iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erden Timur gözaltına alınmıştı. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 2 gün kaldı. Yarınsa hazırlıklar nedeniyle okullar tatil. Cumartesi yapılacak LGS'nin sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Öte yandan üniversite sınavına giriş belgeleri de erişime açıldı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabiliyor. Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Kralmüzik.com.tr'den bizden bir haberle bitirelim. Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. sanat yılı ilk buluşması Adana'da. Yaşadığı toplumun ortak duygularını, aşklarını, acılarını ve özlemlerini notalara, mısralara döken Ahmet Selçuk İlkan, sanat hayatında 50. yılını memleketi Adana'da sevenleriyle kutlayacak. 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Kral FM Medya sponsorluğunda Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde gerçekleşecek ücretsiz konsere sanatçının tüm sevenleri davetli.
3: Net gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik.
7: Hava durumu.
8: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Yarın İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik, Otopratik.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 1 ile 5. kilometreleri arasında hastane köprüsü üst yapı ders bakım odanın yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

eder nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak.

11 Haziran akşamındayız. Günlerden Perşembe. Yavaş yavaş işleri güçleri toparladık. Artık evimizin yolunu tuttuk. Birçok kralcımız trafikte şu anda dinliyor bizi. Birçok kralcımız henüz yeni mesaiye başladı belki. Akşam mesaisine. Kolay gelsin hepinize, hayırlı yolculuklar dileyerek, güzel dileklerle yayınımı açıyorum sevgili kralcılar. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu devraldım. Kendisine teşekkürlerimi ileterek çok kral şarkılarla her zaman olduğu gibi açılışımızı yapalım. Saat 21'e kadar buradayız. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında Kaptan Köşkün'de Melis var. Hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, sert ve serin esen Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Yağışlar da yer yer sürüyor. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
7: Chery. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
8: Pilot garaj
7: şoför
8: ekspertiz.
9: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
8: Pilot garaj şoför ekspertiz.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
12: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen o.
14: Bankam Bank kartıma bir.
15: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
16: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
17: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
18: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
17: Enerjimiz bir.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Evimde divane. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylı

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Şansa kalmaz işiniz.
2: İlaç Gibi Radyo. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Arjantin karşı karşıya geldi. Uruguay bu ilk turnuvayı kazandı. Karşılaşmanın hakemi Belçikalı John Langenus bu tarihi final maçını takım elbise giyerek yönetti.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Sıra kalan en kral şarkılarından bir tanesidir. 80'li yıllar arabesk müziğin şaha kalktığı yıllardır ya sevgili kralcılar, hep bahsediyoruz bundan, hep konuşuyoruz. Ağırlıklı tarzımız arabesk müzik olduğu için o dönemin şarkılarını çok çalıyoruz. Yıl 2026, hala 80'lerin müziğini konuşuyoruz, 90'ların müziğini konuşuyoruz. Ve öyle görünüyor ki bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü çok güzeller. İçinde ruh var şarkıların. Sözlerinde öyle, bestesinde öyle. Müslüm Baba ile tanıştığımız bir şarkı elbette. Semicenk de çok güzel yorumlamış. Sesine sağlık. Duyuyorsa, dinliyorsa selamlarımızı iletelim. Müslüm Babamıza rahmet dileyelim. Ve aynı zamanda ben böyle yıllardır hepimizin aklında, hafızasında, yüreğinde bambaşka yerde olan şarkıların asıl mimarlarının, yani söz yazarının ve bestecisinin

0: Adını anmadan anonslarımı bitirmem pek. Şakir abimize bir selam gönderelim. Şakir Askan'dır, Sende Kalmış şarkısının söz yazarı. Bestecisi de Burhan Bayar'dır elbette. Her ikisi de arabesk müziğe çok uzun yıllar hizmet etmiş. Çok güzel sözler yazmış, besteler yapmış. İki büyük ustadır. Yorumculardan elbette bahsediyoruz ama söz yazarları ve bestecileri de unutmamak lazım. Her ikisine de gönülden bir kral selamı gönderelim. İyi ki bu şarkıları bizimle buluşturmuşlar.
1: Kaç kadeh kırıldı sarhoş.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.

0: elbette.
1: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: Diyes Damat.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klimada.

0: zaten. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: gazdın?
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Bankası.
1: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: kanar beni. Sokaklar salar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.

Dönemlerinden bahsettik. Yıl 2026 oldu. Hala o dönemin şarkılarını nasıl büyük bir keyifle dinliyoruz diye konuştuk, sohbet ettik. Hazır böyle eski defterleri açmışken dedim ki 90'lı yılları selamlamadan bu saati kapatmayalım. İlk yarısı 90-95 arası. O kadar güzel isimlerle tanıştık. O kadar güzel şarkılar girdi ki hayatımıza. Söküp atmak imkansız yani, gerçekten. Önce Harun Kolçak, sonra Aşkın Nur Yengi.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

şarkılarıyla her daim Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda sesini duyacağınız bir kral. Ferdi Tayfur'la yeni saatimizin açılışını yapıyoruz. Babalar resiteli bekleyen kralcılarımıza şöyle güzel bir demet resital şarkıları sunalım. Müslüm Gürses'le yolumuza devam edelim. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

Kralcılarımız radyolarının sesini açtı. İşte böylesine kral şarkıları, adımıza yakışır şarkılara eşlik ediyorlar hep birlikte. Ama içimizde biri var ki çok daha yürekten dinleyecek özellikle sıradaki şarkıyı. Çünkü doğum günü, ona bir şarkı armağan edeceğiz kral ailesi olarak. Çok yakın bir dostumuzdur, dinleyicimizdir yıllardır Murat abi, değil mi? Epeydir görüşemiyoruz ama iyi haberlerini alıyorum ben senin. Başta sevgili gezegen olmak üzere. Bütün Kral FM ailesi olarak dinleyicilerimizle beraber bizim kıymetlimizsin. Doğum gününü kutluyoruz. İyi ki doğdun. Sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyoruz sana. Sevgili gezegenin ve ailesinin de selamlarını iletiyorum. Aysel ablamıza, iki evladına çok çok selam olsun. Sağlıkla, nice mutlu yıllara. Biliyorum çok seviyorsun İmparator şarkılarını. Aç radyonun sesini, bu şarkı senin. Mutlu yılların olsun.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, sert ve serin esen Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Yağışlar da yer yer sürüyor. Antalya ve Hatay hariç Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Para.

0: vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzaklardan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.

0: Tahsildaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
3: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
2: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Evet sevgili kralcılar, yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru yaklaşırken kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'nun medya sponsoru olduğu bir konserden bahsedeceğim. Birkaç aydır ara ara bu konseri hatırlatıyoruz sizlere. Tarih yaklaşıyor. Bir kez daha söyleyelim, biletleri de tükenmek üzere. Geçtiğimiz günlerde yeni albümü Kayıp Persona'yı yayınlayan Blok 3 La Katedral konseriyle dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Konser 28 Haziran Pazar gecesi İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda gerçekleşecek. Konseri organize eden 3x3 Production medya sponsoru da kardeş radyomuz Kral Pop Radyo. Konserin biletlerini bu biletten ve Paso'dan bulabilirsiniz sevgili kralcılar. 28 Haziran Pazar gecesi Blok 3 La Katedral konseri İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Unutulmayan şarkıların tek adresinde hafızamızda yer etmiş en kral şarkılarla bu akşam da vedamızı gerçekleştirelim. Saat 19'da Kaptan Şener'den devraldım kral bayrağını. Nöbetçi Erdem'e teslim etme zamanı. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar diliyorum. Sağlık sıhhat olursa yarın akşam saat 19'da alemin en kralında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1 ile 5. kilometreleri arasında Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Aydın istikametinden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde bugün taverna rüzgarını beraberce estireceğiz inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Kral, nöbetçi Erdem.

Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: yollarım.
1: Tabii gece olunca insanın da modu bir değişiyor sevgili kralcılar. Yani hüzün mü artıyor, duygusallık mı artıyor? O hani gündüz bir koşturma içindesiniz, bir yoğunluk içindesiniz. Kendinizi dinleme fırsatınız olmuyor, hastalıkları, sıkıntıları biraz da etrafınızdakiler kafanızı dağıtıyor. Ama gece olunca, yalnız kalınca işte o dertler, tasalar, kafanıza taktığınız her şey tekrar geceyle birlikte gün yüzüne çıkıyor. O yüzden hüzün demek gece demek. Bir sevgili kardeşim rica etmiş, Ankara'da Ankara Sincan'da İbrahim Efe Özkara, peki Allah kurtarsın dileklerimizi iletelim, çok söz verdim demiş. Peki madem söz verdin bizim adımıza, biz de sözünü yerine getirelim. Sana sevgili İbrahim kardeşime, İbrahim Efe Özkara ve tüm kader mahkumlarına Allah kurtarsın dileklerimizi iletelim. Çok fazla dinliyorlar, mesajlar geliyor, ailelerden çok mesaj geliyor. Ben pek mesaj okumuyorum ama en azından kader mahkumlarına da bir selamlarımızı, Allah kurtarsın dileklerimizi iletelim.

0: Evet, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda bir mücadele bizleri bekliyor. Bu akşam itibariyle 22'de başlayacak karşılaşma. Yani tabii saatler biraz sıkıntılı tabii. Amerika, Meksika, Kanada olduğu için arada bir 12 saatlik fark var. Orada normal saatte ama bizdeki saat işte 5'te, 6'da milli maç olacak. 3 rakibimiz, yani milli takımımızın bu gruptan çıkması normal şartlarda bence öyle olması büyük ihtimal gibi gözüküyor. Yani şu an yakaladığımız kadro üst düzey bayağı oyuncumuz var. Mücadele edebilecek teknik anlamda Avrupa'yı düzeyde birçok futbolcumuz var. 5-6 tane üst düzey futbolcumuz var. Dolayısıyla bu da bizim grup şansımızı biraz arttırıyor gibi düşünüyorum. Tabii şu da bir gerçek ki uzun zaman oldu. Bu uzun zamanın futbolculara da verdiği bir motivasyon mutlaka olacaktır. En son Şenol Güneş dünya üçüncülüğü vardı. Üzerinden çok zaman geçti. İnşallah milli takımımıza başarılar diliyorum. Güzel bir sonuç, gruptan çıkmak ve sonrasında tabii devamı gelmesi dilekleriyle hepsine, tüm futbolcularımıza, teknik ekibe, hocamıza, hepsine başarılar diliyorum. Önemli ve zor bir mücadele bizleri bekliyor. Bakalım neler olacak.
1: Nöbetçi Erdem. Kal.

gitmelisin. Vakit çok geç olmadan unutma ki evlisin. Yuvana dönmelisin. Sen artık gitmelisin. Vakit çok geç olmadan.

Selami Şahin Zeki Müren'in bir programına davet ediliyor, Gazina programına. Zeki Müren'e böyle bir çiçek buketi geliyor yakın arkadaşları, dostları tarafından. Zeki Müren de onlara doğru dönerek siz benim eskimeyen dostumsunuz falan şeklinde bir cümle sarf ediyor ve Selami Şahin hemen bu cümleyi not alıyor, eskimeyen dostumsun cümlesini, ve ondan sonra bir yerde takılıyor. Benim de akrabam olan ünlü söz yazarı Ülkü Aker'i arıyor. Diyor ki Ülkü abla böyle böyle şarkıyı tamamlayamadım diyor. O da diyor ki gel yanıma Selami diyor. Beraber eskimeyen dostumsun şarkısını, Ülkü Aker'i de rahmetli analım, mekanı cennet olsun. Böyle bir hikayesi var eskimeyen dostumsun şarkısı. Sevgili Zuhal abla, ona bir başsağlığı dileklerimi ileteyim. Evladını çok genç yaşta kaybetmiş. Yarın doğum günü, hayatta olsaydı 23 yaşında olacak diyor. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Ve bir de Maçka'ya, Orçun kardeşimize, Trabzon'a çok çok selamlarımızı iletelim. Taverna'nın bir başka ustası, bir başka kralı şimdi mikrofonlarda.

0: çekip. Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası, İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damana devam.
1: Nöbetçi Erdem.

Evet, benden bu akşamlık da bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Son bir selam gönderelim Ankara'ya. Doktor Hüseyin abiye çok çok selamlarımızı iletelim. Sıkı bir kralcı, sağlam bir kralcı. Bizi de çok seviyor, dinliyor. Böyle dinleyicilerimiz olduğu sürece bizim de sırtımız yere gelmez. Eyvallah Hüseyin abi, sana da selam olsun. Kadir Han'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasip de kısmet de varsa cuma akşamı 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadirhan, ilaç

Evet, güzel şarkılarımızla başladık. Sevgili Ayşegül'e selam gönderelim. Ankara'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Selamlar, hayırlı geceler. Gaziantep'ten Ömer Polat. Şu anda yolda seyir halindeyim Kadirhan. Aracımda bulunan yolcularıma ve ekmeğini direksiyondan kazanan tüm şoför arkadaşlara sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kezban'dan gelen bir mesajımız var, eksik olmasın. Hülya Kalyoncu şu anda İstanbul'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Kayseri Talas'tan Uğur Aksu'ya selam gönderelim. Eşim Ebru, kızlarım Lina, Fatma Naz ve yoldaki oğlum Uğur Hanım'a gelsin diyor. Gaziantep'ten Cemal yine selamlarını ileten kralcılarımızdan. Kadirhan, Bursa'dan Erkan. Her zamanki gibi işten çıktık, seni dinliyoruz. Emre Onay kardeşime de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Yollar açık olsun inşallah. Bu arada sesli mesajlarımız da var. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Öncelikle WhatsApp hattımızı da programımızın başında kralcılarımızla bir kez daha paylaşalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0'dan hem sesli mesajlarınızı hem de yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Her gece olduğu gibi güzel şarkılarımızla bu gece de 02'ye kadar alemin kralındayız.

geçtiğimiz günlerde yeni albümü Kayıp Persona'yı yayınlayan Blok 3 La Katedral konseriyle heyecanı arttırmaya devam ediyor. 28 Haziran Pazar gecesi İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu özel gecenin biletleri tükenmek üzere. Aynı zamanda bu konser sanatçının kariyerindeki en büyük konser olacak. Bu tarihi geceyi kaçırmamak ve onun bir parçası olmak için sizler de biletlerinizi şimdiden almayı unutmayın. Organizasyon 3x3 prodüksiyon, medya sponsoru Kral Pop, biletler Bu Bilet ve Passo'da.

0: Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Selamlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin Kadirhan kardeşim. Gaziantep'ten Mehmet Ali, tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Yine İstanbul'dan hayattan gelen bir mesajımız var. Ömrüm deniz içinde bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Tekirdağ Ergene'den Sinan'a selam gönderelim. O da kızları Ilgın Ece ve Lina Efnan'la aynı zamanda eşiyle beraber bizleri dinlemekte. Kadirhan Fethiye'den Ayşe ablan, bütün sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Selamlar Kadirhan, Akseki'den Mehmet, bizden de ona selam olsun. Kadirhan Kestel'den Erkan yoldayız seni dinliyoruz demiş. Gürcan Uysal içinde bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağan edeceğiz. Bu arada yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyoruz. Görkem Toprak, değerli dostum Yusuf'la seni dinliyoruz diyor. Ankara'dan Semih'ten gelen bir mesaj, özellikle Zarif ve Ümit'e, aynı zamanda Volkan'a gelsin diyor. İran'dan seni dinliyoruz demiş Ali ve Amin, sizleri çok seviyoruz diyor, eksik olmasınlar. Bizden de selam olsun İran'daki kralcılarımıza. Kadirhan Ertuğrul, ben sıradaki şarkıyı özellikle Eren, Semih, Batuhan ve Halil'e armağan edersen beni mutlu edersin diyor. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan

0: Evet, devam edelim. Sakarya'da bir otomobil fabrikasında çalıştıklarını belirtmiş sevgili kralcılarımız. İsim belirtmemişler. Bu arada sevgili kardeşim Efe Boya'ya selam gönderelim. O da şu anda Mersin'de tatil yaparken bizleri dinlemekte. Efe'ye de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı hem ona hem yanında bulunan dostlarına da armağan edeceğiz. Ama öncesinde gelen mesajlar var. Erkan şu anda bizleri İstanbul'dan dinleyen kralcılarımızdan. Kadirhan abi kolaylıklar diliyorum diyor Ali. Tüm şu anda arıcılık işi yapanlara sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sözümüz olsun, sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada kolaylıklar dileyelim hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. Ankara'dan Semih'ten bir mesajımız var. Kadirhan abi yayınlar. Sevcan Çerkezköy'den seni dinliyorum diyor. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemiş. İyi ki varsınız demiş bu arada. İyi ki sizler de varsınız. Az evvelki İbrahim Erkal şarkısı. Sevcan'a da armağanımız olsun. Ankara Timeskut'tan gelen bir mesaj. Bülent oğlum Ramazan ve arkadaşları Eren ve Emre'ye gelsin diyor. Yine Fas'tan gelen bir mesajımız var. Kadirhan, Hacer ben eşim Ercan'la seni dinliyoruz demiş. İyi yayınlar Kadirhan. Trabzon Maçka'dan Hakan Turan ben. Özellikle memleketime gelsin diyor. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Birazdan Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Bir Kadirhan Instagram hesabım, bir rakamla yazıyorsunuz. Sesli mesajlarımız da var. Gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadirhan abim selamlar, iyi akşamlar. Ben Çanakkale Big Adam uzun yol şoförü Samet. Bu akşam Kayseri yolunda seni dinliyorum. Buradan bütün meslektaşlarıma hayırlı yolculuklar diliyorum. Sana da kolay gelsin dileklerimi iletiyorum. Cümleten hayırlı akşamlar. Kadirhan.

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken Almanya'dan bir mesajla devam edelim. Elze'den selamlar Kadın Han. Bugün yeni çalışan arkadaşlarımızla birlikte Kral dinliyoruz. Sıradaki şarkı kardeşim Hüseyin Abdullah, Polonyalı Macek ve tüm sevdiklerimi armağan ediyorum diyor. Gurbetteki kralcılarımız bizleri dinlerken onlara yabancı arkadaşlarıyla dahil oluyor. Onlara da selam olsun. Sıradaki şarkımızı gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Kadın Han abi Ankara'dan Nermin, ben hakkıyla seni dinliyorum demiş. Konya'dan Mürvet'ten gelen bir mesajımız var. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun o benim hep yüreğimde. Yalçınıma, Tokat'a aracılığınızla selam gönderiyorum diyor. Yine gelen mesajlarımızdan Kütahya'dan Hesta, Kadir Han severek dinliyorum demiş, eksik olmasın. Konya'dan gelen bir mesaj daha var. Hasan da şu anda Hatay'dan Konya doğru yol almaktayım diyor. Yol açık olsun kaptanımızın. Adana'dan Nihat'tan gelen bir mesajımız var. Anneme ve tüm annelere gelsin diyor. Kadir Han ben Celil Altıok, oğlum Semih Altıok için demiş. Alperen, şu anda seni dinliyorum diyor. Başta Mustafa'ya olmak üzere tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Evet, mesajlar oldukça yoğun. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde güzel bir şarkımız var.

0: Cuma'dan Hilal ben. Zonguldak'tan Sakarya'ya yolculuk yapan canım eşim Mustafa'ya buradan onu çok sevdiğimi ve sıradaki şarkıyı ona armağan etmek istediğimi söylersem mutlu olurum demiş. Yine Dikmen'den İsmail'den gelen bir mesaj. Kadinan abi Tokat Niksar'dan Yalçın Konya'da yaşayan çok sevdiğim ürvetime selam gönderiyorum. O da şu anda seni dinlemekte demiş. İran Tebriz'den. Sevgili kralcımız şu anda seni dinliyoruz diyor. Amin. Safar Power. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Ama öncesinde Samsun'dan Havva'dan gelen bir mesajımız var. Eşi İlyas'a sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Yine gelen mesajlarımızdan İstanbul Sarıyer'den. Seni dinliyorum Kadirhan. Kıymetli dostum Samet Atasert'e gelsin diyor. İran'dan gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Yine İran'dan sevgili Ali'den gelen bir mesajımız var. O da sizleri dinliyoruz Kadirhan diyor. Gurbet'ten gelen bir mesaj Almanya'dan Mustafa Eken. Şu anda Almanya'da gece vardiyasında çalışıyoruz. Can dostum Osman Karayanık için demiş. Yine Almanya'dan hayırlı geceler seni dinliyorum. Her zamanki gibi şarkılar çok güzel diyor. Songül. Kadirhan sahil kenarında Melek'le seni dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı ona da armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj Emre'den. İyi yayınlar sevgili Kadirhan. Kral FM'i senin sunumunla yine zevkle ailecek dinliyoruz demiş. Erzurum'dan Necdet'e de sıradaki şarkımızı armağan edelim. Hem ona hem ailesine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Ama öncesinde bir sesli mesajı da değerlendirelim. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: İyi geceler Kadirhan. Şu anda sizi dinlemekteyiz. 12.8 servisindeyiz. Bütün servisçi arkadaşlar beraber seni dinliyoruz. Çerkezköy Tekirdağ'dan bütün kralcılara sıradaki parçayı armağan ediyoruz. İyi geceler.

Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM. En iyiler, en yeniler, en sevilenler Kral FM'de.

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Sevgili Kadirhan hayırlı geceler demiş. Şu anda seni dinliyorum eşimle diyor Filiz. Adıyaman Besni'den bir firmada çalıştıklarını belirtmişler. Sevgili kralcımız ismini de belirtmemiş. Hemen bakalım WhatsApp kullanıcı adına Kayra'dan gelen bir mesaj. Hem ona hem çalışan kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Bir alçı fabrikasında şu anda çalışıyorduk. Vardiya bitti. Eve giderken serviste seni dinliyoruz demiş. Özellikle Eyüp, yanımda oturan güvenlik Muhammed'e, serviste bulunan bütün arkadaşlara ve vardiya amirimiz Çağlar'a gelsin diyor. Sevgili Çağlar göndermiş bu arada bu mesajı. İzmir'den Tahir'den gelen bir mesaj. Ordu Fasa'dan severek dinliyoruz Kadirhan seni. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin. Özellikle şu anda seni dinleyen eşime, oğluma ve arkadaşım Büşra'ya gelsin diyor Gülhan Taşer. Evet, iyi geceler Kadirhan diyor. Almanya'dan Aslı'dan gelen bir mesaj. Yine hayırlı yayınlar Kadirhan, Tunceli'den seni dinlemekteyim diyor Ömer. O da sanırım mesaide olan kralcılarımızdan. İlkay Silivri'de şu anda seni dinlemekte olan Aslı ve Sevinç Hanım'a, aynı zamanda tüm sevdiklerime gelsin diyor. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. Afyon Karahisar'dan. Selamlar, şu anda bakkalda seni dinliyoruz Kadirhan. İyi geceler Emrullah, Nevzat ve Ahmet'e de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Bu arada az evvel Instagram üzerinden yazan kralcılarımız vardı. Instagram'dan yazan kralcılarımıza da söz vermiştim. Bir Kadirhan bu arada Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Uzun yol kaptanlarımızdan Samet şu anda bizleri yolda dinlemekte. Şoför arkadaşı Volkan Karakılıç ve Emrullah'a da sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Yine Erzincan'dan selam Kadirhan. Özellikle çok sevdiğim eşim Ezgi'ye, biricik oğlumuz Aybars'a gelsin diyor. Mehmet Han Özden gelen bir mesaj. Aytekin seni dinliyorum, iyi yayınlar. Şu anda Şanlıurfa'da seni dinleyen İrem'e Çanakkale'den selamlarımı iletirsem mutlu edersin beni Kadirhan demiş. Mutlu ederim kralcımızı söylemiş olalım. İnşallah İrem de bu mesaja kulak veriyordur.

sonumu bir mezar taşı beklerken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Evet, devam ediyoruz. Güller Diyarı Isparta'dan selamlar Kadirhan. Ben Cemal. Sizleri severek dinliyorum. Özellikle tüm Ispartalılara gelsin. İyi yayınlar diliyorum demiş. Eksik olmasın. Kadirhan, ben uzun yol kaptanı Gökhan. Sizi şu anda Antalya'dan İstanbul'a giderken dinlemekteyim. Özellikle İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyorum. Tüm kaptanlara gelsin diyor. Gaziantep'ten Gökhan'dan gelen bir mesajımız var. İş arkadaşım Kadir Baltay'la seni dinlemekteyiz diyor. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan, dükkanı kapattım eve giderken, tabii ki her zaman olduğu gibi, her yerde olduğu gibi Kral FM dinliyorum demiş. Frankfurt'tan krala selam, yurduma selam diyor. Bizden de gurbette olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Bu arada Atilla Ünal abimizden gelen bir mesaj. Evet, sesli mesajlarımız da var. Hemen bir mesajımızı da paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Abi, Simbol Efekti'den dinliyorum. Ben Zafer Rivacı. Sıradaki parçayı Fethiye Belediyesi Gece Çöp Mesaisi'ndeki tüm arkadaşlara armağan ediyorum. Kolay gelsin.
0: Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Zafer Divarcı'ya. Hem ona hem mesaide olan kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Bu arada birazdan Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı da değerlendireceğiz. WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlarımızı da değerlendiriyoruz. Bu arada sesli mesajlarınızı WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. 0532 703 92 çift 0. Radyomuzun WhatsApp hattı. Hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi birazdan değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncesinde güzel şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Bu arada mesajlar da oldukça yoğunlukta. Hayırlı geceler Kadirhan. Bursa'dan Zübeyde, bugün doğum günüm. Bana da bir şarkı armağan edersen beni mutlu edersin demiş. Hem sevgili Zübeyde'nin hem de bugün doğum günü olan kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Şu anda yoğun bakımda yatmakta olan Kayseri Havaalanı şefimiz Hakan Batır ve Ertuğrul Ulaş'a selam gönderirseniz mutlu oluruz demiş. Emre Karademir'den gelen bir mesaj. Acil şifalar dileyelim sevgili Hakan'a. Aynı zamanda hasta olan tüm kralcılarımıza. İstanbul'dan Yıldız, oğlum Seymen'i onu çok sevdiğimi söylediğimi, özlediğimi de söylersem mutlu olurum Kadirhan diyor. Söylemiş olalım. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Frankfurt'tan Aslı selamlarını iletmiş. Trabzon'dan Serdar Bulut'tan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyoruz diyor. Eşim, Yağmur, kızlarım Lina, Çiğdem ve bütün Kral FM ailesine gelsin. Selam göndermiş bizlere. Bizden de onunla selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

0: Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı dinledik. İyi yayınlar Kadirhan. Ankara'dan seni dinlemekteyim diyor. Sevgili kralcımız isim belirtmemiş. Bakalım WhatsApp kullanıcı adına Serkan'dan gelen bir mesaj. Evet seni dinliyorum diyor Kadirhan. Hayırlı geceler, hayırlı cumalar. Ben Erdoğan Biçer. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle memleketim Ağrı'ya selam olsun diyor. Kanada'dan sevgili Yusuf kardeşimize de selam olsun. Yusuf da şu anda bizleri bir taraftan seyir halinde olup diğer taraftan dinleyen kralcılarımızdan hem ona hem seyir halinde olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Diğer taraftan sesli mesajlar da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: İyi selamünaleyküm, iyi geceler Kadirhan abi. Ben İstanbul Kartal'dan gece nöbetçisi Mesut Üstüntaş. Yine seni bu gece severek dinliyorum. Pazar günü sabah milli takımımıza başarılar diliyorum.

0: Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Hayırlı cumalar olsun Kadirhan. Davutlar'dan Ali seni dinliyoruz demiş. Tüm sevdiklerimiz için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Artvin'den Serhat'tan gelen bir mesajımız var. Kız arkadaşım İrem de seni dinliyoruz. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım. Mutlulukları daim olsun inşallah. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Yine gurbetten bir mesajımız var. Kadirhan, iyi yayınlar. Seni dinliyorum demiş Avusturya'dan. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin. Abdullah ben. Uzun zamandır mesaj yazmıyorum ama kulağım hep sende diyor. Sevgili Abdullah Asil'e, aynı zamanda şu anda gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza selam gönderelim. İran'dan gelen bir mesajımız var Ali. Kadirhan, benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bigadiş'ten Mustafa, Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Artvin'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi, iyi geceler, iyi yayınlar. Serhat ben, kız arkadaşımla seni dinliyoruz demiş. Az evvel paylaşmıştık herhalde sanırım bu mesajı. Birkaç tane göndermiş sevgili kralcımız olsun. Mutlulukları daim olsun bir kez daha. Hayırlı hayırlı cumalar, kahvemi içerken seni dinliyorum diyor. Ordu Fatsa'dan sevgili Gülhan'a da selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Son bir mesaj Kaya'dan. Bugün benim doğum günüm, 43 oldum. Hayırlı geceler Kadirhan. Derdi babadan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sözümüz olsun, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Öncesinde Güllü.
1: Kadirhan, İlaç gibi radyo.

0: yaptık. Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Ahmet'e de selam gönderelim. Ahmet de şu anda İstanbul Tuzla'da seyir halindeyken bizleri dinlemekte. Ahmet'e ve yanındaki arkadaşlarına da selam olsun. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan, Halime, Edis ben. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Semra Yıldız'dan gelen bir mesajımız var. Samsun Atakum'dan selamlar Kadirhan. Kral FM gençliğimin radyosu. Her dinlemeye gözlerim dolar. O güzelim eskileri hatırladım. Şu anda seni dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı demiş. Sevgili kralcımıza da selam olsun. Fatih Kara, Kadirhan Bursa Gemlik'ten selamlar. Şu anda gece vardiyasında Kamil abimle birlikte seni dinliyoruz. Gece vardiyasında çalışan arkadaşlara selam olsun. Güllü'den bir şarkı istemiş. Az evvel paylaşmıştık. Sanırım bu mesaj o şarkı öncesinde gelmişti. Kadirhan abi diyor, Emir Ağrı'dan İstanbul'a dayımla beraber yolculuk yapıyoruz. Gerçekten çaldığın şarkılar çok güzel, hayırlı yayınlar demiş hem Emir'e hem dayısına. Aynı zamanda şu anda yolda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak inşallah gidecekleri yerlere trafik kurallarına uyarak gitmelerini rica ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza selam olsun. Almanya'dan gelen bir sesli mesajımız var, bakalım kralcımız neler demiş.
1: İyi akşamlar Kadirhan. Almanya'dan tır kaptanı Emin Şengül ben. Sıradaki parça Niğde'de bulunan kızım Ela, oğullarım Aras ve Atlas'a gelsin. Ayrıca tüm tır kaptanlarına ve Kral FM ailesine gelsin. İyi yayınlar.

0: Sevgili bayramdan gelen bir mesajımız var. Kral Efem ailesine ve bana gelsin diyor. İnegöl'den Ülkü'ye selam gönderelim. Gaziantep'ten Ahmet Nişanlım da sizi dinliyor. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Selamlar Kadirhan kardeşim. Ben Uğur Kanada'dan uzun zamandır yazamadım. Bütün kral çalışanlarına ve kral dinleyicilerine selam olsun. Allah emanet olun demiş hepimiz inşallah. Kocaeli'den gelen bir mesajımız var Hüseyin'den. O da kız arkadaşım Dilara ile birlikte uzun yola çıktık. Senin sayende yolculuğumuz keyifli geçiyor. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar dilemiş sevgili kralcımız. Hayırlı yayınlar, Kadirhan iyi geceler, selamlar demiş Rahmiye İstanbul'dan, Zeynep Kamil'den bizleri takip eden kralcılarımızdan. Yine İstanbul'dan gelen bir mesajımız var Zeynep. Annem ve babamın sevdiği bir Müslüm Gürses şarkısını paylaşırsanız mutlu olurum diyor. Sesli mesajlarımız da var. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Kadirhan iyi geceler. Tekirdağ Muratlı'dan fabrikada çalışıyorum. Hasan ben. Özellikle Salim'e, Hüsamettin'e gelsin diyor. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Marmaris'ten gelen bir mesajımız var Ferhat Doğan'dan. Şu anda Mesut Çelebi ile seni dinlemekteyiz diyor. Muğla'dan Muzaffer Koçer sıradaki şarkıyı Mersin'de günlerde bulunan Serdar Şahin'e armağan etmiş. Devam edelim. Mesajlarımız oldukça yoğun. İstanbul Kartal'dan yine Murat'tan gelen bir mesaj. Dediğim gibi sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım.
1: İyi akşamlar Kadirhan. Bursa'dan Trabzonlu Mehmet ben. Ümit abiyle Demirtaş Barajı'nda işten çıktık dinleniyoruz.
0: Evet, selam gönderelim sevgili kralcımıza, hem ona hem arkadaşına da sıradaki şarkımızı armağan edelim. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
2: Kadirhan

Huzur Evi'nde Çorum'da nöbetteyiz. Herkese selamlar, iyi yayınlar demiş Ezgi'den. Tüm arkadaşlarıma, aynı zamanda Azize ve Melike'ye armağan ediyorum diyor. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. İyi geceler Kadir Han, Almanya'dan iş yerinde seni dinlemekteyiz. Tabii ki Kral FM her zaman farkı ile benimle çalışmakta olan can arkadaşım Gülşen'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Nebahat, kolaylıklar dileyelim. Yalova Çınarcık'tan Aysel ve Şennur. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemişler. Sırada güzel bir şarkısı var. Viyana'dan selam olsun Kadir Han abi, Osman ben. Viyana'da oturan tüm gurbetçiler için diyor. Devam edelim mesajlarımızla. Kastamonu'dan Hakan'dan gelen bir mesajımız var. Bütün gece çalışanlarına sıradaki şarkı armağan ediyor. Bir kez daha gece mesaisinde olan kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: Kastamonu'dan Hakan bütün gece çalışanlarına kolaylıklar dilemiş. Terme'den İrfan'a selam gönderelim. O da şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Merhaba Kadirhan, şu anda seni kankamla karşılıklı dinliyorum. Ben İstanbul'da, o ise kalbimde. Onun için Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine Sincan'dan, Cansu'dan gelen bir mesaj. İyi geceler Kadirhan, çok sevdiğim eşim Özgür'e gelsin. Onu çok seviyorum diye de not düşmüş. Mutlulukları daim olsun inşallah. Bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Çalışan, mesaide olan kralcılarımıza, yine gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Hayırlı cumalar olsun hepimiz için. Hakkımızda hayırlı olan, iyi niyetle yapmış olduğumuz bütün dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun hepimiz için. Nasip olursa saat 23'te yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa unutmak istiyorum. Unutmak istiyorum.

0: Seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime. Sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

Acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken,